Anlatmam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim, hiçbir zaman gül tikensiz olamaz.

Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben Hatice Hasan Arsan. Programımıza Osman Özdemci'den alınan bir türküyle başlıyoruz. Bu dağlarda bağ olmaz. Adile Kurt Karatepe sizinle.

Aşık Davut Sulari'den Ali Ekber Çiçekçi'nin derlediği Erzincan türküsünde Cengiz Özkan'ı dinliyoruz. Çoktan beri yollarını gözlerim.

Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan Kahramanmaraş türküsünü İlker Gökkaya söylüyor. Güvenme dünyada malın var diye.

Karadeniz yöremizden derlenen bir türküyle devam ediyoruz. Atalay Karadeniz'den alınan bu türküde Zeynep Cihan'ı dinliyoruz. Vay beni ağlar mıydım?

Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Kimse bana yaren olmaz, yar olmaz. Meliha Güneş sizinle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray Sözcüsü ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump iki ülke arasındaki ilişkiye değer veriyor dedi. NATO Askeri Komite Başkanı da Ankara zirvesinin kilometre taşı niteliğinde olduğunu vurguladı. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'a Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Avrupa, Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor, açıklaması yaptı. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün mesai bitimiyle sona eriyor. 64 ilde 20 bin konut kuralsız satılıyor. Konutların satışı Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alımlar diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında yapılacak. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. CHP'de gündem ihraçlar. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 8 il başkanı da görevden alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurt ise Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Şüphelilerden 5'i tutuklama, 11 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 zanlı ise serbest bırakıldı. ABD ordusu İran'a saldırıları sürdürüyor. Son hava saldırısı dalgasında İran askeri kapasitesinin hedef alındığı iddia edildi. İran basını ABD saldırılarında havalimanı, köprü ve demiryolu bağlantı istasyonunun vurulduğunu duyurdu. Washington-Tel Aviv hattında ilişkiler geriliyor. İsrail'in Amerikan kamuoyuna etkilemeye çalıştığını belirten Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'dan destek aldı. ABD Başkanı Trump'ın Vance'le hemfikir olduğu vurgulanarak söz konusu durum için bu temel bir gerçek ifadesi kullanıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü kaynaklı vakalarda artış devam ediyor. Vaka sayısı 2000'i geçti, can kaybı 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü salgının alınan tedbirlerden daha hızlı yayıldığı uyarısını yaptı. Çin'in Şangay kentinde 29 ülke yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkü'de sabah. Günaydın, gününüz aydın, hayırlı, uğurlu, sağlıklı, bereketli ve gönlünüzce bir gün dileğiyle TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından, İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Efendim bugün 17 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Hayırlı bir gün olması dileğiyle yine huzurlarınıza geldik. Bugün program yapımcımız Emine Yılmaz ve tabii ki ana kumandada Servet Sever'le birlikte ben Deniz Sabahat Aslan. Yaklaşık 3 saatlik bir zaman dileğiyle türküler eşliğinde paylaşıp hayata birlikte bir sabah dokunuşu yapacağız efendim. Bağda, bahçede, yolda, evinizde, mesaide olduğunuz her yerde dilerim ki sağlığınız, huzurunuz yerinde olur. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Hastalara şifa diliyoruz. Emniyet güçlerimize, sınır boyundaki Mehmetçiğimize kolaylık diliyoruz. Allah her birini saklasın. Ve hemen günün ilk türküsüyle TRT Türkü'de sabah diyoruz. Mektebin bacaları ders verir hocaları. Kim yarimi sorarsa odur birincileri. Yıldız Savaş okuyacak Muazzez Türk'ten derlenen bu Muş türküsünü. Başladık, yolumuz açık olsun.

Saatimiz 7.14'ü gösteriyor. 17 Temmuz 2026 günlerden cuma. Yine sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü ve sizlerin programı TRT Türkü'de sabah. Her geçen gün daha çok sevdiğiniz ve sabahların sadası olan programda yine buluştuk. Eğer şimdi sesimiz ulaştıysa gününüz aydın olsun. Hayırlı, uğurlu, sağlıklı, bereketli bir gün diliyoruz efendim. Emine Yılmaz hazırladı programı bugün. Servet Sever sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan. 3 saat boyunca sizlerle yarın öğrenlik edeceğiz. Tabii ki heybemizdeki türkülerle. Efendim az önce Simer Ezgi seslendi. Rıfat Balaban'dan Ankara türküsü olarak repertuarımıza kaydedilmiş o muhteşem türkünün notasını Ömer Şen yazmıştı. Bağda gülü budadım, bülüğüyle de bağladım. Yani su gelir güldür güldür dedi. Şimdi devam ediyoruz. Gülcan Kaya'yı dinleyeceğiz bir Bartın türküsüyle. Muzaffer Özden'den Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Gide gide kundurama kum doldu diyecek. Ardından da Coşkun Gök bir Tokat Reşadiye türküsü seslendirecek. Yöre ekibinden derlenmiş. Müdür Bey'in yeşil türkü. Yeni çıktı bu türkü. Efendim çocukluğumdan beri anımsıyorum. O kadar hicivli, çok sevilerek söylenirdi ki. Hatta Allah selamet versin Seyfi Seyfettin Tomakin okurdu, anımsarsınız mutlaka. Bu dipnotu da düşerim. Türküler sizin için devam ediyoruz.

7:22 oldu. Yavaş yavaş yarı bölümünü tamamladık ilk saatimizin. Ve devam ediyoruz efendim 17 Temmuz 2026 Cuma günü TRT Türk ile sabah yayında İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Sizler de bulunduğunuz her yerde sağlıklı, huzurlu olun istiyoruz. Şimdi Gülcan Kaya da okudu türküsünü. Bu kez Dilek Karadağ ve Coşkun Gök sırada olacak dedi ki. Coşkun Gök'ün o okuduğu türkü var ya, Müdür Bey'in Yeşil Kürkü, bazen anımsıyorum. Okulda biz sınıfa derse girerdik, okul müdürümüz öfkeli olarak geliyorsa hemen Müdür Bey'in Yeşil Kürkü diye başlayınca ders bir şenliğe bürünüyordu. Şöyle bir aklıma geldi. Şimdi Erzincan'a, Malatya'ya doğru yol alalım. İbrahim Erdem'den Yavuz Top hocamızın notalandırdığı türküyü dinleyelim. Dilek Karadağ seslendirecek. Kime kin ettin de giydin alları, yakın iken ırak ettin yolları. Minnet ile yetirdiğim gülleri varıp gittin bir kötüye yoldurdun.

0: İhsan Öztürk'ün repertuarımıza kazandırdığı Sivas Şarkışla türküsünü dinledik. Sabahattin Gülümser yorumladı. Hacan babasını engin mi sandın? Ayağında Putin var, zengin mi sandın? Şimdi bu saat itibariyle bakalım karayollarına nasıl bir trafik akışı var.
1: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu'nun 0 ila 3. kilometreleri arasında 13 Temmuz tarihinden itibaren Gazi Osman Paşa ve Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince Ankara yönünde gece saatlerinde trafik bant değişikliği şeklinde diğer platforma aktarılacak. Gündüz saatlerinde ders üstüne monte edilecek rampalar üzerinden de akış sağlanacaktır ve çalışmalar saat 22 ila 0 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. İzmir-Aydın Otoyolu, otoyolun 31. ve 32. noktaları arasında bulunan kesimlerde 13 Temmuz tarihinden 20 Temmuz tarihine dek gece saat 22 ile sabah 05 saatleri arasında aydınlatma ve elektrik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından otoyol kavşak kolları ile bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacak ve trafik akışı diğer şeritten sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometreleri arasında Nurdağ ve Narlı kavşakları arasındaki bölümde Gaziantep-Adana yönünde Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları yapıldığı için 16 Temmuz'dan 15 Kasım'a dek Adana yönü trafiğe kapatılacak ve ulaşım Gaziantep yönünden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıl durumda olacak ve ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünden çift yönlü olarak sağlanacaktır. Giresun-Gümüşhane il sınırında bulunan Kürtül-Torul yolunun 10 ila 44. kilometreleri arasındaki çeşitli yerlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulaması çalışmaları nedeniyle 8 Temmuz tarihinden itibaren saat

0: 8 ila akşam müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılacak ve tek şeritten kontrollü olarak bir trafik akışı olacaktır. Ankara Kırıkkale yolunda da Devlet Demiryolları Köprüsü'nün yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmaları nedeniyle 29 ila 30. kilometreler arası Kırıkkale Ankara yönü trafiğe kapatılacak. Ulaşım Ankara Kırıkkale yönünden yani ters yönden gidiş geçiş şeklinde sağlanacaktır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometreleri arasında çeşitli yerlerde şerit daraltmaları yapılacağından, bordür çalışmaları da buna eklendiğinden ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29 ve 39 ila 41. kilometreleri arasında 18 Temmuz tarihinden itibaren saat 10 ila 16 saatleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları yapılacağından sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine lütfen dikkat etsinler. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ila 21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları özellikle heyelan alanların ıslahı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat il sınırı ile Yıldızeli yolunun 5 ila 12. kilometreleri arasında asfalt sathı kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Değerli dinleyicilerimiz, ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı bu bölgelerde trafik işaretleri ve oradaki görevlilere lütfen uyunuz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Oy oy muallim, çocuklara sevdamı anlat muallim. Ali Baran seslendirdi, Karadeniz fırtınası esti ve çok güzel sözler. Bu dere akar gider, akar da taşları yıkar gider. Dedi ki sevdiğimi alamadım, yüreğim yanar gider. Oy oy muallim, derdimi çocuklara anlat muallim. Efendim Ali Baran'ı dinledik. Ve saatimiz şu anda 7.40'ı gösteriyor. TRT Türkü'de sabah yayında İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Yaz vakti artık neredeyse yarılandı ama üzülmeyiniz, bir bu kadar daha zaman var. Meteorolojik görünümde aktaracağız. İstanbul başta olmak üzere bazı illerde sıcaklık değerleri gerçekten 40 dereceyi bulacak ve doğuda, güneydoğuda bazı bölgelerde de yağmur olduğu meteoroloji bilgilerimiz arasında yer alacak. Şimdi devam edeceğiz. İstekler bölümümüz geldiğinde çok sayıda dinleyicimiz yazdı. TRT Facebook sayfamız, Instagram ve eski adı Twitter olan X'ten bize mesajlarınız ulaştı. Her birinize ayrı ayrı kalbi teşekkürlerimizi sunarız. Emine Yılmaz muhteşem bir repertuar hazırladı. Ana kumandada Servet Sever sesleri itinayla ulaştırıyor. Ve devam ediyoruz. Bu kez Belkıs Akkale ve Arif Sağ birlikte seslendirecekler bir Ardahan türküsünü. Şu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir diyeceğiz. Ve Tekin Büyükaya'ya da bir selam gönderelim.

Saatimiz 7:51 gösteriyor. Birinci saat dilimizi tamamlamak üzereyiz. 17 Temmuz 2026 günlerden cuma. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Efendim Karacaoğlan'ın sözleri. Seyah oldum, gezdim gurbet elleri, bahçemde soldurdun açan gülleri. Anlatayım başıma gelen halleri, ölümden çok çektim ayrılık diyor Karacaoğlan ve Bedri Aysel'i de seslendirdi. Devam edelim, bu kez Sübhan Dağı'nı seslenecek Nilüfer Akbal. Elbette ki Sübhan Dağı bütün Bitlislilerin, Ahlatlıların, Vanlıların karşıdan seyrettikleri o görkemli dağ. Ve ardından dağlara küstüm Ali diyecek, rahmet olsun Emre Saltık'ın sesinden sizlere ulaşacak. TRT Türkü'de sabah devam ediyor efendim.

0: Hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Temmuz ayının hüküm sürdüğü şu günlerde özellikle bazı bölgelerde yoğun nem artışıyla birlikte sıcaklık değerleri de yükselince epey rahatsızlık söz konusu oluyor. Ancak bazı illerimizde de yoğun yağış sel baskınları da yaratabiliyor. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre de ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu ve Bolu dışında Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmamakla birlikte İstanbul gibi bazı illerde 40 dereceleri bulacak ve saatte 30 ila 50 kilometre hızla bir rüzgar esişi de söz konusu. İllerimizin sıcaklık değerlerini görelim. Bursa 33, Çanakkale 34, İstanbul 32, Kırklareli 33, Denizli, İzmir, Manisa 37, Muğla 38, Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32, Ankara 31, Çankırı 35, Eskişehir ve Konya 31, Bolu 29, Düzce 30, Kastamonu 29, Zonguldak 28, Amasya 29, Rize 27, Samsun 29, Trabzon 26, Erzurum 27, Kars 25, Malatya 34, Van 29, Diyarbakır 40, Mardin 37, Siirt 38, Şanlıurfa 41 derece olacak ve özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizin bu sıcaklık değerleri bazen güneşin orta tam böyle yükseldiği noktalarda biraz daha yükselecek. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
0: Hava durumu.

Efendim TRT Türkü'de sabah ikinci saat dilimine başladı ve bu saatte sizler programımızın daimi ortağısınız. Bizlere yazdığınız iletiler zaten erkenden ulaştı. Biraz sonra onları paylaşacağız. İsteklerinize yer vereceğiz. Çok kıymetli dostlarımız iletiler gönderdiler. Her birinden ayrı ayrı söz edeceğiz. Ancak rahmetle yad ettik Kıvırcık Ali. Efendim Tokatlıydı. Tokat'tan geldi. Ben kendisiyle birlikte uzun yıllar karşılaştık. Aynı alanlarda müzik yaptık birlikte. Hep kendi müziğini yapmak istedi. Sözler yazdı, onlara ezgiler yazdı ve gerçekten toprakla kenti bütünleştirerek çok özgün bir tarz yarattı. Birçok kişinin de sevgisini kazandı. Rahmet olsun. Genç yaşta da elin bir trafik kazasında yitirdik. Demiş ki kendi köyümüzde ağır taşken savrulduk yer olduk gurbet ellerde. Ele boyun eğmez dimdik başken namerde yol olduk gurbet ellerde. Ve namerde yol olduk bu betellerde dedikten sonra o çelik bilekler bükülmezken sıldan bir damla dökülmezken gözyaşı sel oldu gurbet ellerde diye seslenmiş türküsünde ve gurbet elin acısını anlatmıştı. Tekrar rahmet diliyoruz. Devam edeceğiz biraz sonra isteklerinize ve sizlerden gelen iletilere tabii ki kulak vereceğiz. Ancak bu kez yine Mikail Güllü'yü dinleyelim. O da Süphan Dağı'na bir nazire yapmış. De hadi gel gidelim Süphan'a dinleyecek. Dinleyelim. Sonra isteklerinizi dillendirmeye başlayalım.

Efendim 8.14'ü buldu saatimiz ve ikinci saat dilimimiz başladı. TRT Türkü'de sabah 17 Temmuz günü yayında. Cuma günü hayırlı, uğurlu, bereketli olsun tekrar. Her nerede bulunuyorsanız işiniz gücünüz rast gitsin efendim. Tarlada, bağda, bahçede olanlar yazıyorlar. Hasadınız bol olsun, bereketli olsun, sonunda şifa olsun her birinize. Hastalara da tez vakitte şifa dileyelim ve sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür edelim efendim. Bütün emeği geçen, ülkemiz için çaba gösteren insanlarımıza rast gelsin, kolaylıklar diliyoruz. Efendim değerli Hasan Uslu dostumuz bizi dinliyor Bursa'dan. İletinizi aldık. Çok teşekkür ederiz. Selamımız bizden size baki. Sizin için elbette ki türkü seslendireceğiz. Mutlaka bir türküye yer vereceğiz. Ama bakalım dinleyicilerimiz bugün bize neler yazdılar. Değerli Şaban Dişli diyor ki günaydın Sabahat Hocam ve çalışma arkadaşları. Kolaylık dileklerimi ve emekleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sabah sizlere ve değerli türkü sever dostlara Sakarya Geyve'mizin bir türküsünü armağan etmek isterim. Armut daldı dik durur. Ben size bir şey söyleyeyim mi Şaban Bey? Biraz sonra Sakarya Geyve'nin bir türküsünü mırıldanacağım. Belki de aklınızda yoktur. Çok severim. Sakarya ile özdeştir. Bunu hemen söyleyeyim. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selam göndermiş. Aleyküm selam. Eşiniz Meral Hanım'a selamlar olsun. Ve tabii ki Ege'ye, Turan Hoca'nıza, tüm sevdiklerinize türkü armağanımız var. Değerli Murat Odabaşı, çok güzel sözler. Buram buram hasret tüter kokar. Türküler emektir, ekmektir, alın teridir. Bereket fışkıran bu toprakların dilidir türküler. Bizim türkülerimiz. Günaydın, mutlu sabahlar dileklerimle. İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız nezdinde bütün ekibinizi muhabbetle, türkülerin muhabbetiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz alıcılarımıza demiş sevgili Murat Odabaşı. Çok teşekkür ederim bu güzel cümlelere. Elbette ki yüzlerde tebessüm ve o güzel türküler bizim sunumumuza katkı yapıyor. Biz eğer başarılıysak bundandır efendim. Çok teşekkür ederim övgü dolu sözlerinize. Bütün güzel sözleri ekibimiz alına aldık, kabul ettik. Turan Akman Erkılıç, Turan Hocam hoş geldiniz. Ya 5 dakikada nasıl da çaldınız. Hay maşallah demiş. Günaydın TRT Türkü'de sabah programı arkadaşlarım, sabah tanım çalışma arkadaşları. Eskişehir'den selamlar. Yeni bir gün, yeni umut. Türkülerimizin sıcaklığıyla yüzler gülsün, gönüller ferahlasın. Dolana ay dolana, dolana gün dolana, şirin canım vereyim bana yâri bulana. Söyledim sizin için işte. Selahattin Balkan Manisa Musalar Yeniköy'den, Turgutlu'dan yazıyor. Sultan Hanım için tabii ki türkü armağanım var. Sevgili Nevin Keklik, ne kadar zarifsiniz. Türkülere ne çok emeğiniz var. İzmir'e selamlar, size sevgiler. Zeki Gün Burdur'dan, Esenevler'den bizi selamlıyor ve nezdinizde bütün ekibe başarılar dilerim, teşekkür ederim demiş. Eşime, çocuklarıma, torunlarımı, bir de Burdur'dan Ahmet Karan ailesiyle tüm severleri türkü armağan etmek istiyorum demiş. Hay hay. Fikret Dikmen değerli uzanımız, size ve Nili'ye selam olsun. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan selamlıyorlar. Aleyna ve Atalay için tabii ki türkü okuruz. Ali Yöntem Taş'ın aş olduğu Asilşehir Bucak'tan.

Yazıyor. Çok teşekkür ederim. Şirinlik sizin kalbinizde. Bana şirin demeniz o kadar mutlu ediyor ki. Suna Kocak, Murat Odabaşı ve bütün sevdiklerinize türkü armağanımız var. Hadi o türkülerin şimdi ben anonsunu yapmayayım. Sürpriz olsun. Servet Sever ulaştırıyor. Bakalım hangi türküler dilek tutun.

8.25'i görüyoruz saatimizde. Neredeyse yarı bölümü tamamlandı. 17 Temmuz günkü TRT Türkü'de sabah programımız. Yurdumuzun pınarları çağlasın efendim. Pınarlı türküler ulaştı size. Önce güzel bir türkü Nurhan Rençber'in sesinden ulaştı. Seyfettin Sığmaz'a ait bir Erzurum türküsüydü. Bu türkü tabii ki Azerbaycan'da yaratılmış bir özel türkü. Onu da vurgulayalım sizlere. Pınar başından bulanır, iner dağı dolanır dedi. Ardından Ender Balkır da Emo'nun türküsünü söyledi. Pınar'ın başından ufak taş gelir, sen ağlama gözlerinden yaş gelir. Ve selamlarınızı almaya devam edelim. Hepinize selam olsun. Müjgan Kızılkaya diyor ki sizleri bu sabah yine selamlamak, merhaba TRT Türkü ailem demek nasip oldu şükür. Allah herkese sağlıklı ömürler versin. Sıradaki türküyü annem Sevim Kızılkaya ve kardeşlerimle bütün dinleyicilere armağan ediyorum diyor. Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selamlamış. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sıdıka Tavukçu canım dinleyicimiz İstanbul 4 Levent'ten herkese selamlıyor. Hayırlı bir gün diliyor ve programda emeği geçen herkese teşekkür ederim derken cansınız can diyor. Ben de diyorum ki Sıdıka Tavukçu canımızdır. Yılmaz Can Türk, günaydın dostlarım. Fındığın başkenti Kiraz'ın ana vatanı Giresun Esmiye'den selamlar gönderiyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler. İyi ki varsınız. Hoşça kalın demiş Fındık Kentli. Seçkin Sarı Çiçek diyor ki Anadolu insanın yüzyıllardır biriktirdiği sevdayı, hüznü, gurbeti, kahramanlığı ve feryadı bağlamanın telleriyle bugüne taşıyan en samimi aynası türkülerle bizleri buluşturan TRT Türkü ailesine ve güne bu frekansta başlayan güzel yurdumun türkülü yüreklerine Sivas elleri Zara'dan selam olsun ve aleyküm selam, gönlünüze sağlık. Mustafa Telli Kayseri'den selamlamış bizi, hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyor. Safa bulduk efendim, hayır olsun gününüz. Hayat arkadaşınız sevgili Şerife Hanım'la Muhammed, Merve, Pembegül, Hatice, damadınız İbrahim, torunlarınız Mustafa, Emin, Ahmet, Şerife, Zeynep, Elif, bütün sevdikleriniz için tabii ki türkümüz var. İbrahim Kaçar hayırlı cumalar diyerek Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden bizi selamlamış. Osman İnan Ankara'nın sesi, selamlar.

Radyosu başında olan herkese diyor. Mustafa Demir güneşin doğuşu kadar güzel, yağmur damlaları kadar bereketli, kar taneleri gibi birbirinden eşsiz güzel günleriniz olsun. Amin. Gününüz hayır olsun. Ömrünüze bereket sizin de. Antalya Korkuteli Avdan Mahallesi'ne sevgi saygı bizden efendim. Turgut Eren Eskişehir'den selamlıyor. İdris Şen değerli muhtarımız yine Bulancak'tan bizi unutmamış. İyi yayınlar diliyor. İsmet Paşa Mahallesi'ne sevgiler ve hemen iki güzel türkü sunalım ardı arda. Bu kez Taşkın Doğanış'ı rahmetle yad edelim. Efendim özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda yetişen çok öğrenci de emeği vardır. Sevgili Taşkın Doğanış'ı rahmetle anıyoruz kendisini. Çekiçeli'nin muhteşem türküsünü Osman Özdenkçi repertuarımıza kazandırmış. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca evet ben zaten dedikten sonra anladınız. Haydi bu muhteşem türküyü dinleyelim efendim.

8.35'i görüyoruz saatimizde. TRT Türkü'de Sabah İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı devam ediyor. Birbirinden güzel türküler size ulaşıyor. Sizlerden de bize güzel mektuplar ulaştı efendim. Az önce türkümüz çok güzel seslendi. Grup Turnalar seslendirmiş bu güzel türkü. Hıdır Ersoy'dan derlenen bir Sivas türküsüdür. Pir Sultan Abdal'ın sözleri. Şu karşı yayla da geç katar katar, bir güzel sevdası serimde tüter. Bu ayrılık bize ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni. Dost kervana gittikten sonra niye eğlenesiniz ki? Bizim dostlarımızın kervanı katar katar ulaşıyor. İbrahim Öz'ü doğru hayırlı cumalar diliyorum Sabahat Hocam. Çorum'dan selamlar demiş. Ve aleyküm selam. Bütün dostlara selamınızı ulaştırdım. Sizi de her şey gönlünüzce olsun. Bekir Gültekin Kayseri'den yazıyor ve güne sizle başlayan bütün ekibimize selamlar. Ekmeğini yerin altından çıkaran kara elmas emekçilerine türkü armağan etmek isterim demiş. Efendim Allah saklasın her birini. Tabii ki bütün türküler onlar için. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar diliyor. Kolay gelsin dileğiyle Yumurtalık'tan bize ulaşıyor efendim. Sıradaki türküyü torunları Zeynep, Zehra, Ayşe, Ayaz ve Fındık Beren için istemiş. Saygı sevdiği bizden. Rasim Salçık Orhan ile Altıntaş Mahallesi'nden selam gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür edip gününüz aydın olsun demiş. Hayırlı cumalar efendim. Ali Yavuz da yine günaydın diyerek günümüze hayır diliyor. Eşi Sultan Hanım'la oğulları Selim, Fatih ve gelini Begüm kızına türkü armağan ediyor. Teşekkür ederim. Osman Köster mi Kozluk Mahallesi'nden seslenmiş. Kozluk Mahallesi halkını ve iş arkadaşlarına bizden de sevgiler selamlar. Zübeyir Yılmaz Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden selamlıyor. Güllü Hanım'la torunlarınız Recep Koray ve Nergiz için tabii ki türkü var. Yaşar Özdemir Kütahya Tavşanlı'dan sesleniyor. Türkü dostlarına iyi günler diliyor. Fahri Özdemir Osmaniye'nin sesi. Saygılar sevgiler bizden efendim. Osmaniye Emniyet Teşkilatı Emniyet Müdürlüğü'ndeki polis kardeşlerime selam olsun. Allah saklasın sizi. Halil Albayrak Samsun İlk Adım'dan selamlıyor bizi. Albayrak ailesine ve tüm TRT Türkü dinleyicilerine türkü armağan ediyor. Gülten Kaymak ne zarifsiniz. Edirne'den İstanbul'a stüdyo da bulunan herkese selamlar Sabahat Hanım. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı cumalar. Sıradaki türkü türkü dostlarına armağan olsun. Siz de hoşça kalın sevgiyle birlikte. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya köyünden selam gönderiyor. Sevgi saygı selam bizden efendim. Tabii ki türkülerimiz polislerimize, askerlerimize ve size armağandır. Salih Kurt Manisa Şehzadelerden günaydın diyor. Hayırlı bir gün diliyor. Hem ailenize hem de TRT Türkü aileme türkü armağan olsun demiş. Hay hay. Selim Onay Bıçak Diyarı Denizli yatağından sesleniyor. Sabahattin Konal Giresun Dereli Tam Dere Yapraklı Yaylası'ndan bizi selamlamış. Yılmaz Karaağaç Kütahya Gediz'den günaydın diyor. Saygı sevgi bizden efendim. Vişne toplayan misafirlerinize de kolaylıklar diliyorum. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den günaydın diyor. Hayırlı cumalar Hatice Hanım. Hasan Yantir Kütahya Gediz'den günaydın diyor. Hasan Hüseyin Bakır Afyon İsçehisar'dan selamlamış bizi. Teşekkür ederim. Ali Aydoğdu selam göndermiş. Trabzon'dan Yomra Özdür Mahallesi sakinlerine tabii ki türkü armağanım var. Aziz Çeviz Bilecik Bozüyük'ten selamlayarak hayırlı bir gün diliyor. TRT Türkü dinleyen herkese selamı var. Sefa'yı Özdemir Bartın Çayır Köyü'nden selamlıyor bizi. Biz de hemen türkü sunarım. Ve ölümsüz sesiyle rahmet diliyoruz. Bir dönemin fırtına sesi Yıldıray Çınar. Aşık Mahsuni Şerif'ten Nazmiye Coşkun'un notalandırdığı bir Kahramanmaraş aşıklaması. Kanadım değdi sevdaya, kondum uçamadım. Evet efendim. Tekrar Yıldıray Çınar'ı dinlemek isteyenlere bir müjde olsun.

Efendim çabucak aktık zamandan ve 17 Temmuz TRT Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza geldik. Saat 7 haberlerinin hemen ardından ve 3. saat dilimize yaklaşmak üzereyiz. Az önce dedi ki dolana, ay dolana, dolana, gün dolana, şirin canım veririm bana yari bulana. Sevil Korurer seslendirdi Bedri Çağlayan'dan Selahattin Erorhan'ın derlediği Şanlıurfa türküsünü. Ve Instagram'dan çok güzel iletiler var, bir de onlara bakalım. Nilgün Kalyoncu Kapadokya'dan herkesi selamlıyor. Çok teşekkür ederim Nurgül Hanım. Ve Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi günaydın demiş. Gününüz aydın olsun. Seher Duyar Manisa'dan hayırlı cumalar diliyor. Sıradaki eseri de Mehmet ve sevgili torunum Arda, Umay'ım, kızlarım Sümeyye, Ayşem ve tüm ekibe armağan ediyorum. Siz de iyi ki varsınız. Adnan Tığ güneşli bir Giresun Espiye Güzelyurt köyünden selamlayarak Irmak Cemre ve Habib'le Lütfi Hanım için türkü istiyor. Mithat Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'nda bizleri dinleyen herkese selam olsun diye selamını ulaştırmış. Aleyküm selam. Hüseyin Gezer diyor ki günaydın Denizli'nin ilçesinden, Güney ilçesinden yazıyorum size. Sıradaki türkü canım ailem için istiyorum. Hay hay. Ertuğrul Şanlı günaydın, iyi yayınlar olsun Manisa Yurtdağı'ndan Ertuğrul Şanlı diyerek bildirmiş. Türkü ülkemin bekası, güvenlik güçlerimize ve tarımla uğraşan tüm çiftçi kardeşlerimin ürünlerinin bereketli olması dileğiyle yazıyorum ve türküyü de armağan ediyorum demiş. Hay Allah razı olsun, gönlünüze sağlık. İlyas Aydın çok iyisiniz. Bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal, bütün ihmaller orman yangınına sebep olabilir. Allah korusun. Yeşil vatanımızı koruyalım. Allah sizden de razı olsun. Özgür Aldemir Manavgat'tan bizi selamlıyor. İlyas Aydın lütfen trafik kurallarına uyalım diye de uyarısını yinelemiş. Çok teşekkür ederim. Mehmet Kalaycıoğlu günaydın demiş. Sizi 11 Pazar yeri Bilecik'ten dinliyorum. Türkü ekibine dinleyenlere selamlar. Aleyküm selam. Ve Zeki Bey Eskişehir'den Bastonun başkenti Devre'ye selam gönderiyor. Fahri Bey Osmaniye'den selamlamış bizi. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz demiş. Safa bulduk efendim. Tabii ki emniyet teşkilatımızda bütün türkülerimiz armağandır. İsmail Yalabık Berlin'den bizi unutmuyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bütün gurbetteki dostlarımıza selam olsun. Suna Koçak teyzemiz Berlin'de falan değil artık. O Didim'de biliyorum. Herkesin selamı var, ulaştırmış olayım. Türkan Şekerci Kastamonu Küreçaybükü köyünden herkese günaydın diyor. Sıradaki türküyü güzel köyümün insanlarına armağan ediyorum. Ayrıca Kocaeli Gebze'de oturan ailem, eşim Bilal, oğullarım Atakan ve Emircan Şekerci için de istiyorum. Köyümüzde patpat tamirhanesi olan Ali Turan Usta'ya da türkü armağan etmek istemiş. Sürekli sizi dinliyor diyor. Çok teşekkür ederim efendim. Gönlüne sağlık. Uşak Eğlence Köyü'nden Hasan Yavuz Soy kucak dolusu selamlar diyor. Bizden de kucak dolusu türküler. Efendim Menteşeli Cengi seslendirecek. Bu kez

Efendim, özel bölümümüz oldu mu bugün de? Malik Yapar Berlin'den dediler ki, Mahsuni Baba'nın Beni Yücelerden Seyreden Dilber türküsü olur mu? Biz de hemen size bizim akustik dediğimiz müzikal değil de öyle sazsız bir şekilde sözümüzle seslendik. Efendim, azımız çoğa kabul edilsin. Bugünün güzelliği de bu olsun. Çok teşekkür ederim. İsterseniz de biz söylemez miyiz? Az önce çok güzel türkü vardı. Ayşe'nin Peşkili. Efendim, bu türkü çok yörede söylenir. Rumeli türküsüdür ancak Bursa'ya ulaşmıştır. Menteşeli Cengiz seslendirmiş de albümünde ve bu pasajda tekrar Hasan Uslu'ya bir selam gönderelim. Bursa'dan bizi dinliyor. Bugünkü türkümüz de bu olmuş olsun. Armağan olarak ise Ayşe'nin Peşkili dedik. Ardından Vildan Turan denize dalmayınca bir balık almayınca dedi. Ümit Yılmaz Aslan'dan derlenen bir Ankara türküsüyle. Devam ediyoruz efendim sizlerden gelen iletilere. Malik Yapar, umarım ki mutlu olmuşsunuzdur. Osman Yalçın, hayırlı bir gün diledi. Denizli'den yazdı bize. Çok teşekkür ederiz. Suna Koçak, Kıvırcık Ali dinlemekten mutlu olmuş, bize bildirdi. Çok teşekkür ederiz. Kezban Kafalı Burdur'dan günaydın diyor. Ve sıradaki türküyü 44 yıllık eşime armağan ediyorum. Çocuklarım torunlarımla birlikte diyor. Tabii ki efendim. Ve Rıza Yakın Bafra'dan radyo başındaki herkese selam gönderiyor. Güzide ekibi de tebrik ediyorum diyor. Çok teşekkür ederiz. Mahmut Üstündağ, Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından hayırlı bir gün diliyor. Turgut Azman Bursa Keles'ten yine yazmış bize ve özellikle türkü severlerle çobanlara armağan etmek istiyor türkü. Elbette mutlu olduk. Mehmet Turan Kahramanmaraş Avşin'den selam göndermiş bütün Avşinli müzik severlere diyor. Ali Çakır İzmir Bornova'nın sesi, misafirim var bir türkü çalar mısınız demiş. Birkaç türkü çalarız tabii ki. Mustafa Kına Kayseri'nin sesi, türküyü de eşi, çocukları, mesai arkadaşları, şube müdürümüz için diyor ve bir de radyo başında olan birbirinden kıymetli türkü sevdalısı dostlarıma armağan ediyorum. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun demiş. TRT Türkü candır diyerek de bizi mutlu ediyor. Tuncer Erol Eskişehir'den selam gönderiyor. Ümit Kaya Çelebi de selamlarınız hayır olsun demiş ve türküyü Musa Özçelik'le Mehmet Gücüyener'e armağan ediyor. Hayırlı günleriniz olsun efendim. Hemen türkülerimiz. Vakit kaybetmeden en çok türkü dinletelim istiyoruz. Mustafa Kul sözlerini yazmıştı. Munzur Dağı diye seslendi. Bu kez Özcan Deniz'in sesinden dinleyelim mi? Hadi bakalım sizler için.

09.09'u görüyoruz saatte. Bu nedir? Tam dilek dileyeceğimiz bir andır. Bütün dualar, dilekler kabul olsun. Bugün 17 Temmuz programımız tüm canlılığıyla İstanbul Radyosu stüdyolarından devam ediyor, sizlere ulaşıyor. Bu arada bize türkülerin kaynak kişilerin teşekkür mektupları da ulaşıyor. Çok teşekkür ederim. Ne güzel okumuş Özcan Deniz, aslında halk müziği kökenli olduğu için. Demişti ki işte dağlar bana geri verin kardeşimi. Sabahtan esti bir kanlı sazak. Felek bize kurmuş bir kötü tuzak. Bilmem derdimizi kimlere yazak. Dağlar bana geri verin kardeşimi. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz efendim. Mehmetçiğe tekrar sınır boylarında Allah kolaylık versin diyoruz. Ardından sevgili Sabahat Mert seslendirdi. Tatlı dile güler yüze doyulur mu dedi. Tabii ki bir Neşet Ertaş türküsüydü. Neşet Ertaş türküsü için bekleyenler de böylelikle sevinmiştir. Selahattin Erzi, çok teşekkür ederim. Daima bize en nazik biçimde sözcüklerinizle iletiniz gelir ve biz de Yıldız Hanım'a türkü hediye etmekten mutluluk duyarız. Teşekkür ederim efendim. Güzel yazdığınız cümleler için Adana ve size selam olsun. Ali Cengiz diyor ki bütün türkü dinleyenlere selam olsun. TRT türkü sevdalısı gönüllere sıradaki türkü de

benden armağan olarak onlara gitsin demiş. Bozkır'ın ortasından, Kırıkkale Bahçılı'dan, Kızılırmak kenarından. Ah coşkulu Kızılırmak. Ali Bey selam olsun size de. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan yazıyor. İlyas Aydın Bey, bütün arkadaşlarını hemen saymaya çalışayım kısaca, şöyle hızlıca. İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Mehmet Altan, Mehmet Andız, Mehmet Çay, Mehmet Gücü Yener, Mustafa Kına, İsmet Köklü, Durak Çağatay, Kemalettin Kılıç, İbrahim Kılıç. Hemen saydım vallahi. Hepsi.

Kardeşim İrfan Köklü, eşi Emine Hanım, komşuları Adnan ve eşi Sabahat Hanım'la Ahmet Boyacı ve TRT Türk'ü dinleyen herkese armağan edelim diyor. Güray Bey de, Güray Yılmaz, Çanakkale Ezine'den bizi selamlamış. Hayırlı cumalar efendim. Milan ve Karanlı, Gürkan, Seda ve Cahide Hanım için türkü istiyorsunuz. Elbette, başımız üstte. Alparslan Can Türk Instagram'dan da yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. Ve Selahattin Özdemir, yine buradan da güzel bir iletisi gelmiş. Bütün türkülerimiz güvenlik güçlerimizle Mehmetçiğimize armağandır. Türkan Şekerci diyor ki, Kastamonu Küreçaybükü köyünden günaydın. Köyümün güzel insanlarına türkü armağan edeyim. Ayrıca Kocaeli Gebze'de oturan ailem, eşim Bilal, oğullarım Atakan, Emircan Şekerci için de türkümüz olsun armağan demiş. Elbette, hemen. Çayır çimen geze geze oldum ben bir geveze. Kızına veil verdim, ya da oğluna da veil vermiş olabilir. Darılma hanım teyze diyecek Özgür Eren. Yöre ekibinden Sarı Sözen hocamızın derlediği Isparta türküsüyle 3. saat dilimimizdeyiz efendim. Devam ediyoruz, türküler sizin için.

Efendim, 3. saat dilimizden de hızla ilerlerken sizlerden gelen birbirinden güzel mektupları inanın seçip hızlıca okumaya çalışıyorum ama türkülerimiz de çok güzel. Dağlar dağladı beni, gören ağladı beni dedi Soner Özbülen. Bir Neşet Ertaş türküsüyle Kırşehir'e yeni yolculuk yaptık ve Neşet Baba'dan türkü isteyenler ümit ediyorum çok sevinmişlerdir. Ve şimdi devam edelim. Diyor ki Betül Uzma, İstanbul'dan Antalya'ya yolculukta sizi dinliyoruz, kolaylıklar dileriz. Uzma ailesinden Derin Çelik Ulusoy ailelerine selamlar sizinle birlikte. Çok teşekkür ederim Betül Hanım. Yolunuz açık olsun. Ebediye kalın. Selamlar. Günaydın. Hayırlı sabahlar Sabahat Hocam. Aydın Söke'den kucak dolusu sevgi ve saygı. İnanın sabahtan beri dilimde Pınar Başından Bulanır türküsünü söylüyordum. Çok sağ olun, siz de çaldınız. Sevgili Emine Yılmaz hemen duydu söylediğimi tabii ki. Kasım Bey, Kasım Baştürk bize Bartın'dan yazıyor. Günaydın hocam. Bütün ekibimizin cuması mübarek olsun. Sıradaki türküyü de herkese armağan ederim. Nerede bir türkü okuyan varsa otur yanına, çünkü kötü adamların türküsü yok demiş Neşet Baba. Evet, türküler kadar güzel olsun gününüz. Oktay Bey, Oktay Kıhar diyor ki Malatya'dan saygı ve sevgiler. Bizden de bir mukabil efendim, vakit kalırsa tabii ki seslendiririm. Dün de Malatya türküsü okudum. Arada ben mırıldanıyorum, merak etmeyin. Şaban Dinç günaydın diyor. Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağı eteklerinden bize selam gönderiyor. Bizi bize bağlayan türkülerdir. Bizi bizden alan gönlümüzün ezgileri türkülerdir. Sıradaki türkü sizi dinleyen ablam, eniştem, çalışma arkadaşlarım, sürücü arkadaşlarım, operatörlere ve sizi dinleyen herkese armağan olsun diyerek de hayırlı cumalar diliyor. Sefa Karataş günaydın TRT Türkü ailesi. Ordu Fatsa'dan yazıyorum diyor. Sıradaki türküyü öğretmen arkadaşlarım Şadan, Abide, Funda ve Fatma'ya hediye ediyorum. Tabii ki Ahmet Kılıç Gileboru Vatanı Gemerek'ten selamlar, hayırlı cumalar. Bir Sivas türküsü tüm Sivas ilçeleriyle özellikle Gemerek için olsun diyor. Ahmet ve Nurhan Kılıç ailemizi selamlıyorum, ben okurum size Sivas türküsü. Emine Demir Atamer, hayat en güzel hediye, Trabzon'dan merhabalar. Siz ne güzelsiniz Emine Hanım. Akgüloğlu hayırlı cumalar diliyor. Özgür Aldemir günaydın. Serkan Alkan Sivas Koylisar'a selamlar. Ve Osman İnan Ankara'nın sesi, Mithat Çatlak'a yazmış. İsmail Marlı diyor ki Narmanlı günaydın, iyi yayınlar tüm TRT Türk ailesi. Hüseyin Gezer de Denizli'nin Güney ilçesinden selamlıyor bizi. Sıradaki türküyü canım ailem için istiyorum diyor ve bütün

türküler. Selahattin Erci sizi unutur muyum? Adana'ya sevgiler, selamlar. Yıldız Hanım'a türkü benden armağandır. Şimdiki türkümüz. Samanlıktan kaldıramadım samanı. Şimdi geldi sarılmanın zamanı. A o müthiş Zühtü türküsü. Kim sevmez ki? Emine Karakuş seslendirecek. Nida Tüfekçi hocamız Burhan Gökalp'ten derleyip yazmış Ankara türkümüzü. Haydi dinleyelim keyifle bu sabah.

Efendim, Kayseri şu anda açık ara mutlulukta öndedir gibi geliyor bana. Çünkü yekte yavrum yekte, pastırmalar denkte. Ne olursa olsun delikanlılıkta. Tabii ki Ahmet Gazi Ayhan akıla gelmez mi hemen Kayseri deyince böyle? Konya'da da okunur elbette ama Anadolu Ekspresi de ne güzel seslendirmiş. Ve devam edelim sizlerden gelen birbirinden güzel mektuplarla yol almaya. Çünkü 3. saat dilimizi tamamlamak üzereyiz. Suna Koçak da o kadar güzel bir teşekkür göndermiş ki. Ali Yöntem Pınar Başından Bulanır türküsünü 1969 yılında ilkokulda okudum. Hatırlattığınız teşekkür ederim demiş. Turan Akman Erkılıç teşekkür nazar boncuğu kondurun lütfen diyor. Türküler çok hoş. Bugün ne kadar güzeliz. Ay, çok teşekkür ederim. Zehra Bıçakçı İzmir'den yazıyor. Hamza Kurt Samsun 19 Mayıs'tan Ormancı Köyü'nden bizi selamlamış. Adem Öçal İstanbul Esenler'den. Zeki Başıoğlu gününüz aydın olsun diyor Zonguldak'tan. Kemal Özkul Tavşanlı'dan yazıyor. Efendim şu anda pazar yerinde sizi dinliyoruz tüm pazarcı dostlarımıza. Sıradaki eseri armağan eder misiniz demiş. Hay hay. Ahmet Özçelik ne kıymetlisiniz. Sabahat Hocam ve sizin nezdinizde İstanbul Radyosu TRT Türkiye ekibine kucak dolusu selam, sevgi, saygı. Bir mukabil efendim. İnternet hat çalışması nedeniyle bilgisayarımda kayıt yapamıyorum ama radyodan yayını takip ediyorum. Hocam sizin okuyacağınız Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Teşkilatı mensupları, eş ve çocuklarına, öğretmenimiz Mükremin Öztürk Rıfat Coşkun Cüceloğlu abime armağan ediyorum. Kendinize dikkat edin. Emi ömrünüze bereket demiş. Mersin Erdemli'ye kalbi teşekkürlerimle sevgili Ahmet Özçelik. Osman Soygü'den Kayseri'nin sesi herkese selam gönderiyor. Kardeşler oto döşeme. Ay, reklam değil bu zaten. Kardeşler bütün kardeşlerin çalıştığı. O nedenle öyle söyledim. Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden selamlıyor bizi Mehmet Ali Akyıldız. Mustafa Erkılıçoğlu Kocaeli Gebze'den diyor ki dinlemekteyiz. Matbaa çalışan arkadaşlarımıza da türkü armağan edin. Elbette Yakup Avcı Beşkaza Yaylası Don Köyü'nden selamlamış. Nur Genç de sevgili şairem Şile'den yine her şey gönlünüz olsun diyerek güller göndermiş. Hemen biz de türkü ulaştıralım. Ufuk Bakır sevdiğim kardeşim Çukurova Radyosu'ndadır. Toroslara selam olsun. Celal Güzel Sesin Muzaffer Sarı Sözen hocamız tarafından derlenen Diyarbakır türküsü. Karanfil

9.37'yi görüyoruz saatimizde. Bu cuma bölümünün yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Sizlerle birlikte olmak son derece keyifli. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda. Kız senin sebebi ne kaldım İstanbullarda dedi Sevingül Bahadır. Cihan Okan'la birlikte seslendirdi. Hasan Tuşuş'tan Cemile Cevher ustamızın derlediği Trabzon Maçka türküsüydü. Ve devam edelim Soner Koç. Çok teşekkür ederim güzel cümlelerinize. Hayırlı cumalar olsun Sabah Bacım. Sıradaki türkü Devletin Zirvesi'ne. Ankara'da TUSAŞ'ta çalışanlar armağan olsun. Bir de yayında sıkıntı var, hırıltı var. İzmir TRT'ye gittim, kimse benimle ilgilenmedi demiş. Biz hemen yöneticilerimize söyleriz. Sevgili Servet Sever teknikten zaten sorumlu, deneyimi de çoktur. Hemen gerekeni yapacaktır. Suna Koçak herkesi dinlediğini vurgulamış. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik'ten dinliyorum diyor. Naim Bostan Muzdiyarı Anamur'dan selam göndermiş. Bülent Can'la Bilal Can için türkü istiyor. Hasan Güçlü Konya Kulu'nun sesi ve değerli İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den günaydın diyor. Servet Coşkun diyor ki selam olsun, saygı, sevgi, muhabbetle iyi yayınlar diliyorum Hatay Dört Yol'dan. Sadece sizlere katılıp güzelliklerle düşünüp dinliyorum. Beni yayınlamayın, ben zaten sizinleyim, bir başkasını yayınlayın. Ne güzel bir gönlünüz var, sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Seviyoruz sizleri. Salih Akova Sultanahmet'ten selamlamış. Aleyküm selam. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten selamlıyor. Tüm türkü dostlarına hayırlı bir gün diliyor. Reçber Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den bizi hiç unutmaz. Abbus Bakır da cuma sabahında TRT Türkü'de sabah ekibine günaydın diyerek güzel günler dilemiş ve Türkiye'yi de eşi Gülşen Hanım'la evlatları Onur Bakır, Emre Bakın TRT Türkü'de sabah ekibiyle radyoyu dinleyen herkese armağan ediyor. Müjgan Kızılkaya çok zarifsiniz. Suna Koçak, Belkıs Akgülevi Malatya'yı dinleyince mutlu olmuş ve bizimle paylaşmış. Kazım Ülgü hayırlı cumalar diliyor Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden. Köyümün sakinleriyle siz değerli yayın ekibine, türkü dostlarına, ülkemin güzel insanlarına türkü armağan ediyorum diyor. Hay hay Hasan Cengiz cümleten hayırlı cumalar diyerek herkesi selamlamış. Sıradaki türküyü de Arif Cebeci, Şaban Özkan, İbrahim Kaya, Ali Tunç, Hayrettin Tızlak ve Bayram Seyran için istiyor. Behiye Özgür her zamanki gibi eşi Bülent Özgür'ü unutmamış. Tabii ki Paşalar Köyü halkıyla birlikte Uşak Karahanlı'ya selamlar. Hüseyin Erşolak, Afyon Karahisar'ın sesi, herkese selamı var. Ve Yusuf Öztürk günaydın diyor Kayseri'den ve Davut Güleç de yine Kayseri'den, gazeteci dostumuz. Medeniyetler şehrini o kadar güzel anlatmış ki yakın zamanda Kayseri'ye geleceğim, konserim olacak inşallah. Zeki Çevik günaydın Sabahat abla, senin nezdinde bütün ekibi selamlıyorum. Türküyü de patronum kankam Doğan Karaslan'a hediye ediyorum. Çanakkale Lapseki Çardak'tan selamlar. Aleyküm selam, selam başım üstte. Halil Ergün günaydın diyor Karabük Safranbolu'dan, türkü dostlarına selamı var. Bayram Doğan da Kayseri Talas'tan bizi selamlıyor, günaydın diyor. Ve hemen türkülerimiz size ulaşıyor.

Efendim, bir Karadeniz fırtınası esti ki önce Yaşar Bildiren, sonra Nazlı Saraçorak Karadeniz'in gülü dedik. Ardından bir potpuri seslendirildi ve bir cuma keyfi oldu diye tahmin ediyoruz. TRT Türkü'de sabahta Karadeniz'e selam olsun. Fırsat kaldıkça şimdi Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu diyor ki Muz Diyarı Anamur'dan selam. Herkese trafik kurallarını anımsatıyor. Emine ikinci sabahımızın güneşi gelir de ben köyde serin havada radyoyu açmaz mıyım diyor. Çok teşekkür ederim sevgili dostum Sılıka Tavuk. Tavukçu'ya hemşerime selamlar. Çok seviyorsunuz Sabahat Hocam diyor. Ben de sizi çok seviyorum. Sezgin Daşdemir, çalacağınız türküyü Dalaman Muğla'ya eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Muhammed Ateş de Bilecik Bozöyük'ten selamlamış. Fehmi Nilüfer, Hasan Hüseyin Sağan, Hasan Gülmez, Nalmi Selçuk için hediyem olsun türkü diyor. Nihat Kaya Bartın Amasra İmpiri Köyü'nden selamlıyor. Hüseyin Kasap bereketli bir cuma diliyor. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden selamlamış bizi. Mehmet İpek diyor ki Fethiye yolculuğundan selamlar, çocukları kırmadık, küçük bir tatil yapalım dedik. Tatilimizin TRT Türkü ile geçeceğine inanıyorum. İyi tatiller, kolay gelsin, çocukları sevgiyle kucaklıyorum. Bizden de size selam olsun. Coşkun Bakan Akdeniz'in incisi Antalya'dan seslenmiş bize ve eşim Saadet'le kızım Büşra, gelinim Hafize, oğlum Osman için türkü istiyorum diyor. Murat İşi Sağlam Niğde Kemerhisar'ın sesi, Nisa Hanım'a türkü benden armağan olsun. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'ın sesi, selamlar olsun Zeynep Hanım'a ve bütün sevdiklerinize. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den bizi selamlıyor. Ve Suna Kocak Malatya türküsü için mutlu. Mahmut Kalın Dilek Karadağ yorumu için teşekkür etmiş. Ayrıca Vehbi Aksungur diyor ki serin bir Konya Selçuklu sabahından tüm türkü dostlarını selamlıyorum. Yaşadığın hayatı sev, sevdiğin hayatı yaşa inşallah efendim. Hasan Güçlü Konya kulunun sesi, Naim Bostan yine Muz Diyarı Anamur'dan sesleniyor. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik'ten ve Soner Ko

Şu hemen bana ileti numaranızı bildiriniz. Gerekli ilgilenmeyi hemen ulaştıracağız efendim. Devam ediyoruz. Servet Çoşkun selamlar. Ali Yöntem selamlar. Çok sayıda dinleyicimiz bugün bizi aradı. Sıdıka Tavukçu ve bütün Bitlisli ahlaklı hemşerilerime Necla Tiyenşan Eker, Adnan Ayber, Şahin Şerefoğlu, Beylül Şerefoğlu, Ahlat Van selam olsun diyorum. Çok istediğiniz Refik Başaran türküsü, Ürgüp türküsüyle bugünlük veda ediyorum. Emine Yılmaz, Servet Sever, Sabahat Aslan. Sevgiyle kucaklıyoruz. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. Tokat yaylasından yaylayamadım diyeceğim.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Manisa Soma yöresinden ılgım sılgım geliyor nereden türküsünde geçen ılgım sılgım söz grubu. Ilgım sılgım geliyor nereden, her yanları görünmüyor bereden, kaşın değil gözün beni deleden diyor türkümüz. Burada geçen ılgım sılgım söz grubu sözlükte ılgım salgım olarak geçer ve belli belirsiz şekilde hayal meyal gizli anlamlarında kullanılır. Manisa yöresinden bu barana havasını Serpil Kaya'dan dinliyoruz.

0: türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın spikeriniz, ben Mücella Karada. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla da bir araya geldi. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz diyen Hakan Fidan, Türkiye'nin bir kez daha müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Kırım Türklerinin milli lideri Mustafa Abdülcemit Kırımoğlu, Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından basın mensuplarıyla konuştu. Türkiye'nin Kırım Türklerine desteğini vurgu yaptı, Türkiye'ye minnettarız dedi. Konya'da Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gündüzlü bakım merkezinin engelli bireylere çok yönlü destek sunacağını belirtti. Bakan Göktaş, hali hazırda bakanlığa bağlı 148 gündüzlü bakım merkezinin hizmet verdiğini söyledi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakimin takdirine bağlı ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artacak. Yükseköğretim Kurulu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrencileri tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı. Kurul, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik verilmesini kararlaştırmıştı. CHP'de gündem ihraçlar. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 8 il başkanı da görevden alındı. ABD ordusu İran'a saldırıları sürdürüyor. İran basını saldırılarda havalimanı, köprü ve demiryolu bağlantı istasyonunun vurulduğunu duyurdu. Ülkenin güneyinde 5 köprünün saldırıya uğradığı, 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da ABD hedeflerine saldırdı. Kuveyt'te bir dizi kritik altyapı tesisinin zarar gördüğü açıklandı. ABD Başkanı Trump, ülkedeki seçim sisteminin yabancı müdahalelere karşı savunmasız olduğunu söyledi. Trump, başkanlık seçimleri için en büyük tehdidin Rusya, Çin ve İran olduğunu iddia etti. Çin'in 2020'den bu yana 220 milyon Amerikalı seçmenin bilgisini ele geçirdiğini ileri sürdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü kaynaklı vakalarda artış devam ediyor. Vaka sayısı 2000'i geçti, can kaybı 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü salgının alınan tedbirlerden daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor açıklaması yaptı. Washington, Tel Aviv hattında ilişkiler geriliyor. İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını belirten Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'dan destek geldi. ABD Başkanı Trump'ın Vance hemfikir olduğu vurgulanarak söz konusu durum için bu temel bir gerçek ifadesi kullanıldı. Çin'in Şangay kentinde 29 ülke yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Dosya kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 110 şüpheli gözaltına alındı.
1: Spor.
0: Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Ay Yıldızlılar gözünü çeyrek finale yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, Sivas'tan Ankara'ya yola çıkacağız. İsmim Kerem Can Karadağ. Elif dedim, adlı türküyü çalabilir misiniz acaba?

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Mutlu Hiç Yılmaz, ses kayıtta Semahat Şallı ve ben Mücella Uluda. Bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Mustafa Acar yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza birbirine bağlı 3 türküyle başlıyoruz. İlk olarak Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Muzaffer Sarı Sözen'in tamburacı Osman Pehlivan'dan derlediği bir Rumeli türküsüyle başlıyoruz programa. Yörükte yaylasında yaylayamadım, divane gönlümü eğleyemedim, diyecek sözümü söyleyemedim. Ve bu güzel türküye bağlı olarak yine topluluğumuzun seslendireceği Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten alınan türküyü dinliyoruz. Meclisinde mail oldum ben bir kaşık araya, yok mu tabip semtinizde merhemede yaraya? Ve son olarak yine Şef Mustafa Acar yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Abdülvahit Güzecioğlu'ndan alınan bir Kerkük türküsünü dinliyoruz. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimizi. Bağlamalarda Sadi Pir Koca, Metin Altun, Ferhat Durmuş ve Umut Sülün oldu. Nefesli sazlarda Fatih Koçer ve Baran Aşık. Kabak kemanede Uğur Önür, kemençede Volkan Karaoğlu, bas gitarda Mevlüt Güler ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemil Altun. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz solistimiz Emine Karakuş'un seslendiriciyi Muğla yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle sürüyor. Ferai'dir, kızın adı Ferai.

Erzurum'da bir kuş var, Ganedin'de gümüş var. Gitti yârim gelmedi, elbet bunda bir iş var. Solistimiz Şerife Hatun, Erzincan yöresinden Burhan Tarlabaşı'ndan alınan türküyü seslendiriyor.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, solistimiz Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'nin seslendireceği Denizli yöresinden Özel Gönlümden alınan bir türküyle devam ediyor.

Solistimiz Ünal Sofuoğlu Karadeniz yöresinden Hüseyin Dilaver'den alınan türküyü seslendiriyor. Oy Trabzan, Trabzan.

Sanatçımız Şehmus Esenkuş sözleri Fuzuli'ye ait bir Urfa gazeli seslendiriyor. Hasılım yok seyri küyunda beladan gayrı, garazım yok reyya aşkında fenadan gayrı.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan türküyü solistimiz Ahmet Tuzlu seslendiriyor. Güzele bak güzele, gelir bizden söz ala, benim bir esmerim var, değişmem yüz güzele.

Eski evin merteği, ben istemem ortağı. Ortak bana ne yapar? Dış kapının direği. Ahmet Yamacı'nın Ankara Üresi'nden Abdullah Erol'dan derlediği türküyü sanatçımız Barış Akpınar'ın yorumuyla dinliyoruz.

Antalya yöresinden Şevket Yanıkoğlu'ndan alınan türküyü kabak kemani sanatçımız Uğur Önür çalıp söylüyor. Çekemedim Akça Kız'ın

Bildiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün size topluluğumuzun seslendireceği Ömer Akpınar'ın Bursa yöresinden derlediği bir türküyle veda ediyoruz. Bahçede erik dalı, dibinde gördüm yâri, sen otur da söyleyeyim başıma gelen hali. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, tonmaster Mutlu Hiç Yılmaz, ses kayıtta Semaat Şallı ve ben Mücella Uludağ. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. İletişim Başkanı Duran, Avrupa Birliği tarafından yayımlanan Ortak Anlayış Belgesi'nde Türkiye

Türkiye'ye yönelik yer alan ifadelere tepki gösterdi. Belgedeki Türkiye değerlendirmelerinin objektiflikten uzak olduğunu belirten Duran, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik atıflara tepki gösterdi. Keçeli belgenin Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden geldiğini ve ortak gelecek vizyonundan uzak olduğunu kaydetti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulunuyor. Görüşmelerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başta olmak üzere birçok başlık gündemde. Bakan Bolat, Türkiye'nin haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi için temasların devam edeceğini vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 olarak 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e yükseltilmesini hedeflediklerini söyledi. Şehirlerin daha güvenli, ekonomilerin daha rekabetçi ve toplumların daha dirençli olması için hedefleri paylaştı. Bakan Kurum İstanbul'da COP31 D8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nın açılışında konuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin dünyadaki en kaliteli sağlık hizmeti veren ülke olduğunu söyledi. Aydın'da konuşan Bakan Memişoğlu, 24 yılda sağlıkta büyük dönüşüm yaşandığını vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin üretimi her anlamda etkilediğini söyledi. Geçen yıl çiftçilerin üretime devam edebilmesi için 47 milyar liralık zirai don desteği verildiğini hatırlattı. Üreticilere tarım sigortası yaptırma çağrısında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis ve bahis şikesi iddiaları incelendi. MASAK verileriyle bahis platformu kayıtları karşılaştırıldı. Profesyonel futbol liglerinde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Dosya kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Yollardaki araç sayısı 35 milyona yaklaştı. Haziran ayında 195 bine yakın taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. 6 ayda ise 962 binden fazla araç ilk kez yollara çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Makine ve kimya endüstrisi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tolga yakın hava savunma sistemi zorlu testleri yine sıfır hatayla geçti. Gökyüzündeki tüm tehditler 7 farklı senaryoyla %100 başarıyla imha edildi. Türkiye-Suriye sınırındaki 5000 yıllık Karkamış Antik Kenti'nde kazı çalışmaları için süreç hızlanıyor. Antik Kent'in Suriye tarafındaki 30 hektarlık bölgede ilk yüzey araştırması yapıldı. Sur duvar kalıntılarının tespit edildiği alanda kısa süre içinde kazı çalışmaları başlayacak. ABD, İran'a yönelik 6. gece saldırısını tamamladı. ABD Merkez Komutanlığı, onlarca askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. İran ise saldırılarda sivil altyapının hedef alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmaları bu kez siyasi içeriğiyle değil, bahis soruşturmasıyla gündemde. Trump'ın uzun yıllardır prompter operatörlüğünü yapan çalışan ABD Başkanı'nın konuşma metinlerini kullanarak bahis oynadığı iddiasıyla açığa alındı. Çalışanın Trump'ın konuşma metinleri üzerinden 100 bin dolardan fazla kazanç sağladı.

0: belirtiliyor.
1: Spor.
0: Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Ay Yıldızlılar gözünü çeyrek finale yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan merhaba dinleyiciler. Günün bu güzel saatinde güzel İzmir'den selamlıyoruz sizi. Türkülerle Gün Ortası programımıza hoş geldiniz. Bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, ton maisterimiz Fırat Özturan ve mikrofonda ben Emre Şimşek keyifli bir öğlen diliyoruz. Türkülerle Gün Ortası'nda bugün ses sanatçılarımız Hakan Ünal, Asilhan Doğan ve Tuğba Ger bizlerle olacak. Saz sanatçılarımız, saz grup şefi ve bağlamada Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalda Fedai Tekşahin, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Murat Kaz ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu bizlerle. Mehmet Seske'den alınan Malatya yöresinden bir türküyle açtı programı Hakan Ünal. Yollar seni gide gide usandım, ayağıma diken battı, gül sandım dedim. Yüksel Yıldız'dan alınan Sivas Kangal yöresinden bir türküyü şimdi yine Hakan Ünal seslendirecek. Dost bağının meyveleri erişti, ayva benim, turunç benim, nar benim diyecek.

Kıymetli sanatçımız Hakan Ünal'a, saz sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz kıymetli dinleyiciler. TRT Türkü'de Türkülerle Gün Ortası devam ediyor. Şimdi Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan Kayseri yöresinden bir türküyü Asilhan Doğan seslendirecek. Gesi bağlarını dolanıyorum, yitirdim yârimi aranıyorum, bir çift selamına güveniyorum diyecek.

Efendim TRT Türkü'de türkülerle gün ortası devam ediyor. Saatimiz 12.22'yi gösteriyor. Mikrofon başında yine sanatçımız Asilhan Doğan olacak. Müslüm Aydoğdu'dan alınan bir deyişle programımız devam edecek. Yöremiz bu sefer Kahramanmaraş. Bin derdim var idi, bin daha oldu. Derdimin dermanı aman ha aman diyecek Asilhan Doğan.

Asilhan Doğan'a ve sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi Sarı Recep'ten alınan Orta Anadolu yöresi türküsüyle Nurten İnnap var sırada. Altın yüzük var benim, parmağıma dar benim, karşıki köyün içinde kömür gözlü yar benim.

TRT Türkü'de Türkülerle Gün Ortası devam ediyor. Saatlerimiz 12.31'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Muzaffer Sarı Söze'nin Iğdır yöresinden derlediği bir türküyle Tuğba Ger mikrofonda. Iğdır'ın al alması, yemeğe bal alması, yar gelenden sonra yaramın sağalması.

Tuğba Ager'e, saz sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Tuğba Ager'den bir türkü daha dinleyeceğiz, bir eser daha dinleyeceğiz şimdi. Sevda Veliova'dan alınan güzel bir Azerbaycan türküsü seslendirecek sanatçımız Tuğba Ager. Men bu elin kızıyam, anamdır Azerbaycan. Men onun sinesine süt emip zaman zaman diyecek.

Tuğba Gere saz sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de Türkülerle Gün Ortası devam ediyor. Şimdi Refik Başaran'dan alınan bir Nevşehir Ürgüp yöresi türküsüyle Emel Taşçıoğlu'nu dinliyoruz. Bacacılar yüksek yapar bacayı, şimdiki kızlar kendisi bulur kocayı.

Osman Şevki Çiçek Dağı'dan alınan Orta Anadolu türküsüyle Asilhan Doğan mikrofonda. Çiçek Dağı derler, var mı sana zararım? Yar yitirdim, uğrun uğrun ararım.

Asilhan Doğan'a teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Programımızın sonunda iki türküyü sanatçılarımızdan dinleyeceğiz arka arkasına. Öncelikle Çanakkale yöresinden Ayna Çaktım Yüzüne eserini dinleyeceğiz. Akabinde Tekirdağ yöresinden Bağ Girdim Bağ Budanmış diyecekler. Saz sanatçılarımız Hakan Ünal, Asilhan Doğan ve Tuğba Ger bizlerleydi. Saz sanatçılarımız, saz grup şefimiz ve bağlamada Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gülhan Yüksel, kavalda Fedai Tekşahin, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Murat Kas ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu bizimleydi. Teşekkür ediyoruz her birisine. Bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, ton masterimiz Fırat Özturan ve mikrofon başında ben Emre Şimşek. Yarın yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Çok değerli dinleyenlerimiz merhaba. Erzurum'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de Bizim Eller programıyla huzurlarınızdayız ve biz bir saat boyunca türkülerimizi size ulaştırmaya çalışacağız. Türkülerimiz yine günümüze eşlik edecek. Programımızı Serap'tan hazırladı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen var. Speaker'ınız ben Hande Zeynep Şengül. Bir türküyle başlatalım programı. Beyhan Karslı seslendiriyor dinleyeceğiniz türküyü. Adından da anlaşılacağı gibi bir Mardin türküsüyle selamlıyoruz sizi. Bir tel çektim Mardin'den. Hoş geldiniz.

Güneydoğu Anadolu'dan Doğu Anadolu bölgesine geliyoruz. Reyhan Ediş seslendiriyor ve diyor ki Liverim'in kaytanı, sevgili dinleyenlerimiz, türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen'in derlediğini hatırlatalım size.

Bu uzun havayla hüzünlendik sevgili dinleyenlerimiz. Yine türkülerimiz bizi hüzünlendirmeye devam edecek ama programımız içerisinde saatimiz 13.39'a ulaşmışken biz programımızı Bizim Elleri TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunuyoruz. Bir Erzincan türküsü dinletelim size bu kez. Aysun Gültekin seslendiriyor. Geldi geçti benim ömrüm.

Dudağın karı menem. Sevgili dinleyenlerimiz, Azize Gürses'in sesinden bir Şanlıurfa türküsü dinletelim size. Mehmet Özbek'ten alınan bir türkü.

Programımız devam ederken sevgili dinleyenlerimiz bu kez Hayali Has'a kulak verelim. Kaşların Karası'na Zaralı Halil'den alınan Sivas türküsü.

0: TRT Türkü.
1: Programın sonuna geldik. Size veda ediyoruz. Siz türkülerimizi dinlemeye devam edeceksiniz. Programlarımızda huzurlarınızdan şimdilik ayrılıyoruz ama yarın yine sizinle buluşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Biz buralarda olacağız. Sizden söz alalım yarın için ve huzurlarınızdan ayrılıp size veda edelim. Programı Serap Tan hazırlamıştı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen vardı. Speakeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son türküyü Nurullah Akçayır söylüyor. Değme, değme. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmre Olgun. İletişim Başkanı Durağan, Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik yer alan ifadelere tepki gösterdi. Belgedeki Türkiye değerlendirmelerinin objektiflikten uzak olduğunu belirten Durağan, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok eden bu yaklaşım, Avrupa Birliği'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır, dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik atıflara tepki gösterdi. Keçeli, belgenin Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden geldiğini ve ortak gelecek vizyonundan uzak olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa Birliği'nin tarafsız ve gerçekçi bir yaklaşım benimsemeye davet etti. İstanbul'da başlatılan bahis ve şike soruşturması kapsamında 2020-2026 yıllarına ilişkin bahis platformu kayıtları ve MASAK verileri incelendi. Bazı futbol kulübü yöneticilerinin görev yaptıkları dönemde rakip takım lehine bahisler oynadıkları belirlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 17'si yakalandı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Dosya kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak tutanak kararına yapılan temyiz başvuruları üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay'ın vereceği karar davaya ilişkin nihai hüküm olacak. CHP teşkilat

Sarında devir teslim krizleri sürüyor. Nazilli ilçe başkanlığında görev değişimi sırasında gerilim yaşandı. Yeni yönetim kapıyı yumrukladı. İçeridekiler ise kapıya masalarla barikat kurdu. Partinin Kırıkkale il başkanlığındaysa yeni atanan yönetim il binasına çilingir yardımıyla girdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'de yaşananları siyaset bilimci olarak üzülüyorum ifadeleriyle değerlendirdi. CHP, FETÖ istilasına tabi tutulmuştur dedi. AK Parti'nin tek derdinin millete hizmet olduğunu belirten Bakan Tekin, bizim derdimiz Türkiye'yi Atatürk'ün taahhüt ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak dedi. Aydın'da kent ulaşımında yeni bir dönem başladı. Şehir merkezi ile ilçeleri birbirine bağlayan Ayban-Banyo hattı hizmete girdi. İstihdam artırıcı politikalar meyvelerini veriyor. Sanayi, inşaat ve hizmet sektöründeki ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 78 bin kişi artarak 16 milyona yaklaştı. ABD, İran'a yönelik 6. gece saldırısını tamamladı. ABD Merkez Komutanlığı onlarca askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. İran ise saldırılarda sivil altyapının hedef alındığını açıkladı. ABD'nin son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi, yaralı sayısı 400'ü aştı. İran'da Körfez'deki ABD üslerine misilleme yaptı. ABD Başkanı Trump, yaklaşan ara seçimler öncesi Amerikan seçim sisteminin yabancı müdahalesine açık olduğunu iddia etti. Trump, Rusya, Çin ve İran'ın bu konuda en büyük tehdit olduğunu öne sürdü. Çin, 2020'den bu yana 220 milyon Amerikalı seçmenin bilgisini ele geçirdi, dedi. Hem Pekin hem de Moskova iddiaları reddetti. Haberleri dinlediniz.

türküler. Söylenilemeyen duyguların dile geldiği, hasretin, sevdanın, umudun, vefanın ezgiye dönüştüğü gönül köprüleridir. Türkülerimiz, analarımızın ninnisinde, gençlerin sevdasında, yiğitlerin destanında, yaşanmış hayatların izlerinde yaşamaya devam eder. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Anadolu'nun köklü kültürünü, yüzyılların içinden süzülüp gelen ezgilerini, gönüllerde iz bırakan türkülerini sizlerle buluşturan Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayatın her haline ses olan türkülerle yine sizlerle birlikteyiz. Kimi zaman bir gurbet yolunda yoldaş, kimi zaman bir sevdanın en içten ifadesi, kimi zaman da umudu yeşerten bir nefes olan ezgilerle Anadolu'nun zengin müzik mirasında keyifli bir yolculuğa çıkacağız bugün yine programımızda. Dileğimiz, türkülerimizin yüreğinize dokunması, hatıralarınıza eşlik edip gönlünüze güzellik katması. TRT GAF Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Derya Can, Diyarbakır'dan ülkemizin dört bir yanına ulaşan tüm kıymetli dinleyicilerimize, gönül coğrafyamızın neresinde olursa olsun bizleri dinleyen siz türkü dostlarımıza en içten saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili türkü dostları, Türk halk müziğinin güçlü yorumcularından Belkıs Akkale, sözü ve müziği Fatih Kısaparmak imzasına taşıyan, gönüllerde derin izler bırakan bir eserle konuğumuz. Kimi türküler vardır efendim, ayrılığı, pişmanlığı, ömrün yorgunluğunu birkaç dizede anlatıverir. İşte birazdan dinleyeceğimiz bu ezgide sararmış bir gülün hüznünü dile getiriyor. Belkıs

Hasretin sabaha karıştığı, sevdanın ince bir siteme dönüştüğü Erzurum yöresine uzanıyoruz şimdi de. Haydar Telhüner'den alınan, Ali Canlı tarafından derlenen bu duygu yüklü türküyü Dünya Tekin'in içten ve etkileyici yorumuyla dinliyoruz. Şafak söktü yine sunam uyanmaz, hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım, çağırırım sunam sesim duyulmaz, uyan sunam uyan derin uykudan.

Anadolu'nun içtenliğiyle yoğrulan, sevdanın tatlı sitemini, gönül dilini gülümseten dizelerle anlatan bir Türkiye'ye kulak veriyoruz. Ömer Şan'ın derlediği bu güzel eskiyi Gülay Özer'in sıcak ve samimi yorumuyla dinliyoruz. Bağ gel, bostana gel, dile gel, destana gel. Anan izin vermezse yalandan, hastadan gel.

Türkü sevdalısı yüreklerin buluşma noktası Türkü Diyarı, saatlerimiz 14.20'yi gösterirken Diyarbakır Radyosu stüdyosundan canlı yayınımızda devam ediyor. Şimdi Mezopotamya'nın kadim şehirlerinden Mardin'e uzanıyoruz. Özlemi, içli bir yakarışı, derin duyguları ezgisine işleyen bu güzel Mardin türküsünü Erol Kökür'ün yorumuyla dinliyoruz. Bir tel çektim Mardin'den sizlerle.

Bazı türküler sevdanın en korumacı halini anlatır sevgili türkü dostları. Mühür gözlüm, seni evden sakınırım, kıskanırım dizeleriyle gönülden kopan bu samimi duyguları dile getiren Sivas yöresinin sevilen türküsünü Süleyman Yıldız'ın sıcak ve içten yorumuyla dinliyoruz.

Anadolu irfanını, hayatın içinden süzülen derin anlamları ve gönül hikmetini dizelerine taşıyan güzel bir eserle birlikteyiz şimdi. Sözleri Aşık Ruhsati'ye ait Murat Çobanoğlu'ndan alınan bu kıymetli türküyü Erol Parlak'ın güçlü ve duygu yüklü yorumuyla dinliyoruz. Gönül, yüce dağa gezip dolandın, dağların en sonu düze bağlıdır. Bir güzel ne kadar güzel olsa da eni sonu kirpiye göze bağlıdır.

TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili türkü dostları. Şimdi de türkülerin izini Anadolu'nun tarih kokan sokaklarında sürüyoruz. Daracık sokakları duman bürüdü, külhan da beyler kızları aldı yürüdü. Eski İstanbul'un renkli yaşamını yansıtan bu hareketli türkü, Hakan Ünal'ın yorumuyla sizlerle.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında birbirinden değerli halk ezgilerini siz kıymetli dinleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Türkü yolculuğumuzda bu kez Kayseri yöresindeyiz. Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bu güzel eserle usta yorumcu Mehmet Demirtaş sesimiz oluyor. Salın da gel meydan kız görsün, Serpil de gel düşmanlar ölsün diyecek sanatçı.

saatlerimiz 14.38'i gösterirken şimdi sırada sözleri ve müziği Salih Ayca'ya ait sevda ve özlem duygularını içten bir anlatımla dile getiren halk müziğimizin sevilen eserlerinden biri yer alıyor. Güçlü yorumu ve kendine has ses rengiyle sanatçı Zara bu güzel eseri sizler için seslendiriyor. Tez gel yârim, tez gel kurbanın olam. Siz değerli dinleyicilerimizin huzurunda.

Felek ne felek sen, bağrım ettin elek sen. Aldın gül yüzlü yarimi, daha neme gerek sen. Sevgili dinleyicilerimiz, sıradaki eserimiz ayrılığın hüznünü dile getiren halk müziğimizin duygu yüklü türkülerinden biri. Türküleriyle gönüllerde iz bırakan

TRT Türkü'de Türkü Diyarı programımızın sonlarına yaklaşırken karanfil eker misin? Bu aşkı çeker misin? Bana ettiklerini ahirette çeker misin diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, gönül sızısını, sevdanın derin izlerini anlatan bu güzel türkü, Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınmış, Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenmiş. Şimdi bu anlamlı eseri sanatçımız Ufuk Bakır'ın yorumuyla sizlerle paylaşıyoruz.

Türkülerimizin gönülleri buluşturan sıcaklığıyla Bir Türkü Diyar programının daha sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bu güzel yolculukta kimi zaman sevdanın izini sürdük, kimi zaman hasret dedik, kimi zaman da hayatın içinden süzülen hikayelere ortak olduk. Güler Duman'la Asılsız Güzele Gönül Bağlama diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetim Ercan Yaşar, Mahmut Bayhan. Bir başka Türkü Diyarı buluşmasında yeniden buluşmak üzere. Esen kalın.

Karadeniz'den. TRT Türk'ü Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağından sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Programımız 16'ya dek devam edecek. Yine birbirinden güzel türküleri sizlerle buluşturacağız. Yiğit Yavuz hazırladı programımızı. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda. İlk eserimiz sözleri Yaşar Miraç'a ait bir eser. İsmail Hakkı Demircioğlu'nun sesinden dinleteceğiz.

Kale kaleye karşı, kalenin dibi çarşı. Sen zülüf gölgesinde, ben yandım güne karşı. Faruk Kaleli'den alınan Erzurum yöresi türküsüyle birlikteliğimiz sürüyor. Nurullah Akçayır'ı dinliyoruz.

Senden bana yar olmaz, olsa vefakar olmaz. Artvin yöresinden bu güzel eseri de Orhan Hakalmaz'ın sesinden.

Bahçelerde Zerdali, Benim Yarim Gül Dalı. İclal Akkaplan, Hüseyin Yıkıcı'dan alınan bu güzel Gaziantep yöresi türküsüne seslendirecek.

Bir güzelin aşıkıyım ağlar. Davut Sulari'nin sesinden dinledik. Şimdi de Rize yöresinden bir eserle Zara geliyor mikrofona. Gökte yıldız ay mısın?

Bir mektup yazayım gül yüzlü yâre, gelsin arz eyleyim halimi benim. Samsun Ladik türküsünü dinliyoruz. Gülcan Kaya Aral bizlerle.

Hüseyin Demircioğlu'nu dinledik. Şimdi de Sarı Recep'ten alınan eseri sizlerle buluşturuyoruz. Seza Kırgız söylüyor. Gemilerde talim var, Bahriyeli yârim var.

TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programı Okan Murat Öztürk'ün sesinden dinleyeceğimiz Ankara yöresi türküsüyle devam edecek. Suya gider allı gelin, has gelin, topukların nokta nokta bas gelin.

Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan dinledik. Kurban olam kalem tutan ellere. Şimdi de Volkan Konağ'ın sesini dinliyoruz. Trabzon Maçka türküsü. Osman ve Temel Genç'ten alınmış eser. Yazı yazarım, yazı.

Evimi yeni yaptım bakuruma kuruma, evimi yeni yaptım bakuruma kuruma, öldürüyorsun beni çok çalimi yoruma, çok çalimi yoruma, öldürüyorsun beni çok çalimi yoruma, yazı yazarım yazı aynanın kabağına.

kachidi komaluwa doli yawa idoli kachidi komaluwa doli yawa idoli sarısın boğazına kumaçkalinin oli sarısın bellerine kemencecinin koli.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı Yiğit Yavuz hazırladı. Atilla Kurt teknik yönetmenimizdi. Seza Turgut sundu. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hülya Polat'ın sesinden dinleyeceğimiz eserle bugün huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Elmalımsın diyor sanatçı. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. İletişim Başkanı Duran, Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ortak anlayış belgesindeki Türkiye'ye yönelik ifadelere tepki gösterdi. Belgedeki Türkiye değerlendirmelerinin objektiflikten uzak olduğunu belirten Duran, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB'nin ortak geleceğine ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır, dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik atıflara tepki gösterdi. Keçeli, belgenin Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden geldiğini ve ortak gelecek vizyonundan uzak olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa Birliği'ni tarafsız ve gerçekçi bir yaklaşım benimsemeye davet etti. Genelkurmay Çatı davasında yeniden yargılanan 139 sanık hakkında karar açıklandı. 135 sanık 12 yıl 6 ayla ikişer kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 4 firari sanığın dosyası ayrıldı. İstanbul'da başlatılan bahis ve şike soruşturması kapsamında 2020-2026 yıllarına ilişkin bahis platformu kayıtları ve masak veri

dilleri incelendi. Bazı futbol kulübü yöneticilerinin görev yaptıkları dönemde rakip takım lehine bahisler oynadıkları belirlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 17'si yakalandı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. Dosya kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararına yapılan temyiz başvuruları üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay'ın vereceği karar davaya ilişkin nihai hüküm olacak. CHP teşkilatlarında devir teslim krizleri sürüyor. Nazilli İlçe Başkanlığı'nda görev değişimi sırasında gerilim yaşandı. Yeni yönetim kapıyı yumrukladı, içeridekilerse masalarla barikat kurdu. Partinin Kırıkkale İl Başkanlığı'ndaysa yeni atanan yönetim il binasına çilingir yardımıyla girdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları siyaset bilimci olarak üzülüyorum ifadesiyle değerlendirdi. CHP FETÖ istilasına tabi tutulmuştur dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek derdinin millete hizmet olduğunu belirten Bakan Tekin, bizim derdimiz Türkiye'yi Atatürk'ün taahhüt ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak dedi. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki tutuklandı. Aydın'da şehir merkeziyle ilçeleri birbirine bağlayan Ayban-Banyo hattı hizmete açıldı. 29,5 kilometre uzunluğundaki raylı sistem 8 duraktan yolcu alacak. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik 6. gece saldırısını tamamladı. ABD Merkez Komutanlığı onlarca askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. İran'sa saldırılarda sivil altyapının hedef alındığını açıkladı. ABD'nin son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi, yaralı sayısı 400'ü aştı. İran'da Körfez'deki ABD üslerine misillemede bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump yaklaşan ara seçimler öncesi Amerikan seçim sisteminin yabancı müdahalesine açık olduğunu iddia etti. Trump, Rusya, Çin ve İran'ın bu konuda en büyük tehdit olduğunu öne sürdü. Çin 2020'den bu yana 220 milyon Amerikalı seçmenin bilgisini ele geçirdi dedi. Hem Pekin hem de Moskova iddiaları reddetti. İşçi Partisi lideri ve Başbakan Keir Starmer'ın 22 Haziran'da görevini bırakacağı açıklamasının ardından İngiltere yeni bir döneme giriyor. 379 milletvekilinin desteklediği eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham bugün resmen parti genel başkanı oluyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programıyla sizinleyiz. Birbirinden güzel türküler eşliğinde. Saat 17'ye kadar eşlik edeceğiz size. Bugünkü programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Güzel bir gün diliyoruz herkese. Türkiye yolculuğumuza Denizli'den, özel gönlümden alınan türküyle Yeşim Dağlı eşliğinde başlıyoruz. Tellidir yavrum tellidir, Denizli'nin horozları bellidir.

Akdeniz'in Renkleri Niğde türküsüyle devam ediyor. Nurettin Bayhan'dan alınan türküyü Neşe Dilekçioğlu söylüyor. Bastım asmanın dalına.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle Lumeli albümünden bir türküde Faruk Yılmaz'ı dinliyoruz. Bu fasulye 7,5 lira.

0: TRT Türkü.
1: Kırıkkale türküsüyle devam ediyor. Akdeniz'in renkleri Hacı Taşan'dan alınan türkü Nuri Esen Türk söylüyor. Mavilim, mavişelim.

Yıldız Ayhan'ın derlediği İzmir türküsünde Güler Serin Aksoy'u dinliyoruz. Mendilimin ucuna sakız bağladım, sakız.

Cengiz Özkan'dan dinleyeceğiz bugünün son türküsünü. Ahmet Yamacı'dan alınan Eskişehir türküsünü söylüyor sanatçı. Halkalı Şeker, Şan Fıstık.

TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik değerli dinleyenler. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Haydar Uras, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Yarın yine aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı var. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza özel gönlüme ait güzel bir türküyle başlıyoruz. Sümer Ezgül söylüyor. Asmam Çardak'tan.

Sevgili dinleyenler, bir Orta Anadolu türküsü dinleyeceğiz bu dakikalarda. Nideli Hüdayi Şahin'e ait olan bu türküyü Elif Buse Doğan söylüyor. Sallan boyuna bakayım.

Sevgili dinleyenler, bir Ankara türküsü dinliyoruz bu dakikalarda. Necmettin Palacı'ya ait türküyü Ulaş Kurtuluş Ünlü söylüyor. Denize dalmayınca.

Sevgili dinleyenler, Mahir Tokdemir'in Sadık Yasa'dan derlediği Denizli türküsünü değerli dinleyenler, Sibel Güzel söylüyor. Gül ıslattım billura.

Ve sevgili dinleyenler, veda vakti geldi, çattı. Bugün programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu günler. Ve bir Afyon türküsüyle veda ediyoruz. Cengiz Özkan huzurlarınızda. Allı gelin taş başını yol eder.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan burada teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. İletişim Başkanı Durağan, Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik yer alan ifadelere tepki gösterdi. Belgedeki Türkiye değerlendirmelerinin objektiflikten uzak olduğunu belirten Durağan, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, Avrupa Birliği'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır, dedi. Genelkurmay çatı davasında yeniden yargılanan 139 sanık hakkında karar açıklandı. 135 sanık 12 yıl 6 ayda ikişer kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 4 firari sanığın dosyası ayrıldı. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki tutuklandı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararına yapılan temyiz başvuruları üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay'ın vereceği karar davaya ilişkin nihai hüküm olacak. İstanbul'da başlatılan bahis ve şike soruşturması kapsamında 2020-2026 yıllarına ilişkin bahis platformu kayıtları ve masak verileri incelendi. Bazı futbol kulübü yöneticilerinin görev yaptıkları dönemde rakip takım lehine bahisler oynadıkları belirlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 17'si yakalandı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Dosya kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Şarkıcı Sıla Gencoğlu ile 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP teşkilatlarında devir teslim krizleri sürüyor. Nazilli İlçe Başkanlığı'nda görev değişimi sırasında gerilim yaşandı. Yeni yönetim kapıyı yumrukladı, içeridekilerse kapıya masalar

barikat kurdu. Partinin Kırıkkale İl Başkanlığı'nda ise yeni atanan yönetim il binasına çilingir yardımı ile girdi. Aydın'da şehir merkezi ile ilçeleri birbirine bağlayan Ayban-Banlio hattı hizmete açıldı. 29,5 kilometre uzunluğundaki raylı sistem 8 duraktan yolcu alacak. Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı. Bu başarılı gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Uzay aracından ilk sinyalin de başarıyla alındığını söyledi. Rubidium atomik saatin milli uzay programının stratejik hedefleri arasında yer aldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri yine İran'a saldırdı. ABD Merkez Komutanlığı onlarca askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. İran ise saldırılarda sivil altyapının hedef alındığını açıkladı. ABD'nin 22 Haziran'dan bu yana yaptığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. İran da Körfez'deki ABD üslerine misilleme yaptı. ABD Başkanı Trump yaklaşan ara seçimler öncesi Amerikan seçim sisteminin yabancı müdahalesine açık olduğunu iddia etti. Trump, Rusya, Çin ve İran'ın bu konuda en büyük tehdit olduğunu öne sürdü. Çin 2020'den bu yana 220 milyon Amerikalı seçmenin bilgisini ele geçirdi dedi. Hem Pekin hem de Moskova iddiaları reddetti. İngiltere'de yeni dönem başlıyor. Andy Burnham bugün İngiltere İşçi Partisi'nin yeni lideri olarak ilan edildi. Burnham'ın pazartesi günü ülkenin son 10 yıldaki 7. başbakanı olarak görevi devralması planlanıyor. Haberleri dinlediniz.

Türkülerde dağlar. Derdini en çok neye benzetir insan? Nedir uçsuz bucaksız, aşılmaz olan? Heybeti karşısında titreten, gölgesiyle karanlığa salan. Bir yana dost, bir yana düşman. Kışın kara sürünen, yazın yeşile dolanan dağlardır. Yalçın, Yaman, Ulu dağlardır. Dağlar halk arasında yaygınlaşmış inançlarda oldukça önemli bir yere sahiptirler. Mitlerde dağların meydana geliş hikayeleri anlatılır. Hemen hemen her efsanenin vazgeçilmez durağıdır, engelidir, sırdaşıdır onlar. Masalda adı Kaf olur, divan edebiyatında ulaşılmaz mekanın, görkemin simgesi. Tasavvuf şiirinde ise canlandırdığı büyüklük, ulaşılmazlık geçici bir aşamadır. Gönül adamı onu bir toz tanesi gibi görür. Türkülerde de çok yönlüdür dağların rolü. Çoğu aşık ve halk ozanı derdini dağlara döker sözlerinde. Dağlar, türkülerde genellikle yüce, kutsal irade ve kudret sahibi bir varlık olarak karşımıza çıkar. İnsanlar bir kısım istek ve dileklerinin karşılanması için dağlara yalvarır. Bazı türkülerde dağların ya kendisi engeldir ya da yaptıklarıyla kişilerin isteklerinin gerçekleşmesini engellerler. Bunların yanında dağlar bazen de ata, koruyucu, besleyici, dertleşilen, kendisine sığınılan, yücelerden veya uzak diyarlardan haber alınan bir varlıktır. Sivas'ta bir aşık yursuzluğun, yalnızlığın, çaresizliğin sorumlusu tutarken dağları, Ege'de bir Efe'ye yuva, mesken olur dağlar. Arşivimizden Köksal Coşkun'un sesinden tematik bir dağ türküsüyle size veda ediyoruz. Dağlar, siz ne dağlarsınız?

0: Öykü Akşamı.
1: Efendim merhaba. Tatilde, yazlıklarında, trafikte, memleketlerinde tatilin tadını çıkaranlarla henüz tatile çıkamayıp ya da tatilden dönmüş olup da mesainin kahrını çekenlere hitap edeceğimiz bir türkü akşamı daha başladı Ankara Radyosu'ndan. Programı canlı sunuyoruz, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Saat 20'yi gösterene dek birbirinden keyifli türkülerle hayatınızın o yaklaşık 2 saatlik zaman dilimine ortak olmaya çalışacağız, yorgunlukları hafifleteceğiz el birliğiyle. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Emin Kırık ve Abdullah Tombuloğlu teknik yönetmenlerimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Yudum'u seslendireceği Giresun yöresinden bir türküyle başlıyoruz programa. Bicoğlu Osman'dan alınmış türkü. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim, İpek mendil değilsin cebimde gezdireyim.

Türkü akşamında yöremiz Kırklareli, Lüleburgaz, Muzaffer Sarı, Sözen Mustafa Sami Arı'dan derlemiş türküyü. Ali Çakar söyleyecek. Ah tren, kara tren, odur yâri götüren. Gitti yârim, gelmedi, budur beni bitiren.

İsmail Altunsaray'ın seslendireceği Kırşehir türküsüyle devam edeceğiz programa. Neşet Ertaş'tan alınmış türkü. Al yana kallanıyor, sevdikçe ballanıyor. O yer çıkmış karşımda, dal gibi sallanıyor.

Türkü dinledik. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı, Zara'nın seslendireceği bir 40'lar 50 türküsüyle devam edecek. Vasfiye Çender'den Muzaffer Sarı Sözen almış türkümüzü. Uzun kavak ne gidersin engine, yapraklarının benzemiyor rengine.

Türküyü Onur Şan seslendirdi Türkü Akşamı'nda. Nurullah Akçayır'dan beste türkülerden birini dinleyeceğiz. Türkünün bestesi solistimizin kendisine ait. Sözler ise Aşık Reyhani tarafından yazılmış. Bahar gelsin şu dağa çıkayım, belki derdimize çare bir çiçek. Toplayıp devşirip derman edeyim, açılan yaramı sara bir çiçek.

Nurullah Akşehir'den dinledik türküyü. Elvan Sevim'de Erzurum Darman'a gidiyoruz. Aşık Nihani'den alınmış türkü. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Ben razı değilim hicrana gama. Garip gönlüm haldan hala salam var.

Yöremiz yine Erzurum. Bu kez Aşık Daimi'den alınan türküyü dinleyeceğiz Yavuz Değirmenci'den. Bir seher vaktinde indim bağlara, öter şeyda bülbül dil yarelenir. Bakmaz mısın şu sinemdeki dağlara, derdimi dökmeye dil yarelenir.

Melihe Güneş ve Ali Ekber Çiçek'ten birer türkü dinledik Erdal Erzincan'la ve Cengiz Özkan'la devam edeceğiz. Birlikte seslendirecek solistlerimiz Sivas Kangal yöresinden türküyü Muhlis Akarsu kaynaklık etmiş. Deli gönül feryat etme boşuna, hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, hakkın huzurunda var olamazsın.

Türkü akşamında Şerife Hatun'un seslendireceği türkü var sırada. Muzaffer Sarı Sözen, Ekrem Yeşilada'dan almış türküyü. Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan, bin bir derdim var yaradan.

Arif Sağ seslendiriyor Erzincan yöresinden türkü. Bülbül havalanmış yüksekten uçar, has bahçe içinde gülüm var deyim. Seni seven aşık serinden geçer, güzeller içinde yarim var deyim.

Şükriye Tutkun seslendiriyor. Keskin türküsünü Hacı Taşan kaynaklık etmiş. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Sürüler içinde sürmeli koyun, şafaklar atıyor, serhoşum uyu.

Sivas yöresinden bir türkü söyledi Nida Ateş. Aysun Gültekin'le Eskişehir'e gidiyoruz. Muzaffer Sarı Söze'nin Ayşe Yürekli'den aldığı türküyü söylüyor sanatçı. Aynam düştü yerlere, karıştı gazellere, tabiatım kurusun, kıyamam güzellere.

Hüseyin Yaltırık'ta Isparta Eğirdir'e gidiyoruz. Nazife Ertik'ten alınmış türkü. Yeni cami önünde bir uzun selvi, selvinin dalları kudretten telli.

Reyhan Kars'ı seslendiriyor Kırklareli türküsünü. Aşık Ali Tanburacı'dan alınmış türkümüz Nida Tüfekçi derlemiş. Tabakamda tütün yok, akıl başta bütün yok. Dolaştım Şam'ı şarkı, senden sıdkı bütün yok.

Kamil Kılınç'ın Hanife Kılınç'tan aldığı Isparta Yaka Avşar köyünden türkü Nuri Esen Türk söylüyor. İncecik bulgur musun, sen bana vurgun musun? El sözüne bakıp da sen bana dargın mısın?

Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'nda son dakikaların içindeyiz artık değerli dinleyiciler. Sümer Ezgü'ye ait türküyü Songül Karlı'dan dinleyeceğiz. Ay battı bulunmaz mı, bu sevda sorulmaz mı, gözlerimin içinde sevdiğim görünmez mi?

Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'nda vakit yine veda vakti değerli radyo dinleyenleri. Bir programla birlikte bir haftanın daha sonuna geldik. İş gününü tamamladık önümüzde. İki günlük güzel bir hafta sonu tatili var. Tatilde olmayanlar için sevdiklerinizle birlikte doyasıya geçirmenizi dilerken Arzu Akçay'ın seslendireceği bir türküyle veda edeceğiz size. Programı bu akşam sizin için Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı. Teknik yönetmenlerimiz Emin Kırık ve Abdullah Tombuloğlu'ydu. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Tekrar buluşmak üzere huzurunuzdan ayrılıyoruz biz. Hepimizin hemen hemen ezbere bildiği ritmik türkülerden biridir veda türkümüz. Aşağıdan gelir Türkmen koyunu, Selvi'ye benzettim yarın boyunu. Buluşmak üzere tekrar, hoşça kalın.

Amanın amanına yandım. Tridine tridine bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım. Amanın amanına yandım. Tridine tridine bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım. Amanın amanın amanına yandım. Tridine tridine bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım. Amanın amanına yandım. Tridine tridine bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım.

İstanbul Tepebaşı stüdyosunda düzenlediğimiz Şef Naci Düzel yönetimindeki Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları konser yayınına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyomuzun değerli saz sanatçıları yerlerini aldılar. Bağlamalarda Özkan Alıcı, Mustafa İpekçioğlu, Burak Aykaç, Erkan Akalın ve Ayhan Aydın, Meyde Yaşar Taner, Kemençe'de Umut Ayvaz, Kabak Kemane'de Burhan Elmas, Tar'da Mirza Başara, Bas'ta Burak Demir, Ritim Sazlar'da Can Akın ve Özcan Gök. Sesleriyle gönüllerimize hoş eyleyen değerli sanatçılarımız Arzu Akmeşe, Beyhan Karslı, Gülseren Erdağ, Münevver Özdemir, Celal Bakar, Nihat Erdağ, Hüseyin Mustafa Arı, Volkan Arslan ve konserimizin şefi Naci Düzel. Bugün de değerli ses ve saz sanatçılarımızın seslendireceği türkülerle memleket havası koklayacağız. Buram buram hasret kokan gönülleri anaya, bacıya, yâre kavuşturacağız. Yine türkü yakıp türkü söyleyeceğiz sevgili dostlar. Şef Naci Düzel yönetimindeki koromuzun ve bu bölümümüzün solistleri Münevver Özdemir, Beyhan Karslı, Nihat Erdağ ve Volkan Arslan'ın seslendireceği birbirinden güzel türkülerle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Sevgilinin ela gözlerine övgüler yağdırılan, zülfün teline can feda edilen, yâre kavuşmak için sıra dağlar aşılıp kar boran geçilen türkülerle yoldaşlığımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Konserimizin bu bölümünde Şef Naci Düzel yönetimindeki koromuzun seslendireceği Rumeli türküsüyle ağıt yakıp Anadolu'ya uçuracağız hüznümüzü. Aslanın derdiyle yüreği dağlı Kerem'i inleten türkülerle devam edecek konserimiz. Bu bölümde solistlerimiz Gülseren Erdağ, Arzu Akmeşe, Celal Bakar ve Hüseyin Mustafa Arı türkülerimize ses olacak.

Al sana fındık fındık fıstık çürük çıktı yar yar. Al sana fındık fındık fıstık çürük çıktı yar yar. Al sana fındık fındık fıstık çürük çıktı yar yar. Al

Annemizin dilinde ninni, dağdaki çobanın yanında yoldaştır. Tek dostumuz, avuntumuz, sırdaşımız türküler en vefalı yarımızdır bizim. Bu vefalı yâre olan bağlılığımızı da türküler söyleyerek dile getiriyoruz sevgili dinleyenler. Şef Naci Düzel yönetimindeki Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserimizde sanatçılarımızın seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle konserimizin sonuna geldik. Yapımcılarımız Hafize Batmaz ve Meltem Ayta, sesimizi size ulaştıran ekibimiz Türkay Güner, Sami Demir, Eren Dönmez ve mikrofonda ben Tülay Tüzün bir başka konserde buluşmak üzere koromuzdan dinleyeceğiniz türkülerle veda ediyoruz size. Hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: Kıymetli TRT Türkiye dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye bir programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu güzel özel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Reyhan Ediş.
1: Ve ben Zafer Albayrak, yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız efendim. Ve muhteşem orkestramız yine bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli de Fatih Koçer.
0: Ritim sazımızda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Özgün Eroğlu.
1: Efendim hoş geldiniz.
0: Bir de yapım ve yayın ekibimiz var değil mi abicim? Çok kıymetli.
1: Onlar da hoş geldi.
0: Evet. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tomaisterimiz Enver Ergün, stüdyo teknik görevlimiz ise Osman Ateş. Biz bugün programımıza sevgili dinleyenlerimiz büyük bir enerjiyle başladık. O yüzden söylediğimiz her şeyi biraz kekeleyerek söyledik, kusura bakmayın. Bugün birbirinden güzel türküler hazırladık tabii sizler için. İlk türkümüzü Zafer Albayrak abim seslendirecek.
1: Nereye gidiyorum biliyor musun?
0: Nereye?
1: Nereye gideceğim? Malatya'dan başka nereye gidebilir?
0: Öyle mi diyorsun? Bir de Sivas vardı
1: tabii. Malatya Arguvan. Evet. Mustafa Başaran'dan çok güzel bir türkü. Beni tamam. Ağlatırsan yolunu ağlat. Beni negah yere ağlatma yer yer diyeceğiz. Hemen arkasından da Erzincan aşık Davut Sulari. Yar senin derdinden derbeder oldum. Derdi derunumu da sonra git. Sor sonra git. Güzel iki tane türkü. Evet, bütün Malatyalı ve Erzincanlılara ve ayrıca tüm türkü sevenlere gelsin.
0: Evet, bekliyoruz. Buyurunuz efendim.

0: Helal olsun abicim. Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Kıymetli saz sanatçılarımızın da öyle.
1: Efendim teşekkür ederim.
0: Coşturdun abi. Sevgili böyle Leyhan'cığım. Özel duygusal bir eseri, duygu dolu bir eserde coşturdun. Yüreğimizi coşturdun, gönlümüzü coşturdun. Var olasın.
1: İnşallah bizi dinleyenlere de bu duygumuz geçmiştir. Onlar da böyle düşünüyordur diyorum.
0: Reyhan, kesinlikle öyle.
1: Aslında biz bunu böyle bizim bir görevimizmiş gibi geliyoruz. İşte salı, çarşamba, cuma günleri.
0: Evet.
1: Türk evi, bir saat türkülerimizi söylüyoruz, gidiyoruz. Ama bu Türk evinin önemini ben ne zaman anladım biliyor musun? İşte bundan iki hafta önce babamların yanına Didim'e tatile gidiyordum. Böyle uzun yolda da radyolar birçok kanal çekmiyor. Ama en güzel çeken
0: TRT
1: tabii
0: Türkü.
1: Ki, TRT Türkü. Ve orada Türk evine denk geldim.
0: Öyle mi?
1: Ve evet, bizim Şehmuz ve Esra'nın programıydı.
0: Ah ne güzel.
1: Bir saat böyle o kadar güzel aktı geçti. O bir saat, o yol nasıl geçti anlamadım.
0: Öyle
1: hemen
0: mi?
1: Arkasından bir saat sonra baktım tekrar var. Ha, onu diyeceğim. Şu anda mesela radyosunu yeni açanlar, belki kaçırdık, acaba ne söylediler diyenler varsa efendim, gece yarısından sonra bu programın bir tekrarı yayınlanıyor. Yollar uzun efendim, türkülerle kalın diyoruz ve Reyhan Ediş'in o güzel sesinden ne dinleyeceğiz efendim?
0: Şimdi hep Malatya Sivas deyip duruyorsun değil mi abicim?
1: Evet.
0: Ben de bugün hazırlıklı geldim.
1: Sen dedim Erzurum ki, mu?
0: Erzurum getireceğim dedim. Efendim ben bugün 4 tane Erzurum getirdim. İlk ikisini şimdi okuyacağım.
1: Ne de güzel söylersin şimdi.
0: Canım abim benim, ama benim senden bir ricam var.

0: Tabii ki.
1: Mümkünse ilk okuyacağım türkü Erzurum'dan, Tutam Yar Elinden. Çok sevdiğim, çok duygulandığım ve başkalarından da dinlemeyi sevdiğimiz eserlerden bir tanesidir. Ben çaya indim, Çay Karadaşlar adlı bir deme çevirme örneği olarak sunabiliriz bu esere. Bir Erzurum türküsü. Bunu da diyorum ki ağır halay şeklinde şöyle birlikte okuyabilir miyiz? İster misin bunu?
0: Seve seve tabii ki.
1: O zaman birazdan ilk türküden sonra seni davet ediyorum. Buyurunuz efendim.
0: Efendim, Reyhan Edis söylüyor.

0: TRT Türkü.
1: Evet, ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık Reyhancığım.
2: Abicim teşekkür ediyorum. Senin de türkü. Sesine sağlık. Kıymetli sazlarımızın da öyle, saz sanatçılarımızın da.
1: Orkestramızın ne güzel bir itibarlar.
2: Anımız oldu değil mi?
1: Evet.
2: Ben bundan... gördüm orada Gökhan, sen de okuyordun orada.
1: Aslında bundan sonra evet, Gökhan'a da bir mikrofon istiyoruz efendim. Evet. Vokalleri güçlü. Evet, Türkiye abi. Devam ediyor ve ben bir Karadeniz'e doğru gideyim diyorum Reyhancığım.
2: Abi bu iki oldu.
1: Rahmetli, evet, Kazım Koyuncu rahmetli anıyoruz.
2: Tebrikler.
1: Koy verdin gittin beni ve hemen arkasından da Giresun'a gidelim Göreli. Ömer Çavuşlu Akpınar'dan diye alınan bir türkü. Çavuşlu diye düştüm, yollara düştüm.
2: Hadi bakalım, dinliyoruz efendim sizleri.

0: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık abicim. Baya keyif aldın. Eminim dinleyenlerimiz de öyle
1: ben
0: oldu.
1: Ben Karadeniz Türklerini çok seviyorum zaten.
0: Öyle mi abicim?
1: Yani hissediyorum.
0: Yüreğine sağlık, çok güzel oldu. Hatta bizim bugünkü repertuarımız için de çok keyifli oldu açıkçası. Şimdi biz ikimiz de Doğu Anadolu Türküleri seslendirdik.
1: Evet.
0: Hemen ardından sen bir Karadeniz yaptın. Ben bir Eskişehir ve Aydın'la da diğer bölgeyi kapatırım. Ne diyorsun? Oradaki dinleyenlerimiz de en azından mutlu olurlar diye düşünüyoruz. Hep Sivas, Erzurum, Malatya olmaz abicim.
1: İşte.
0: Değil mi?
1: Evet, aynen öyle. Ya Türkiye'nin bu güzel yanı da işte bu. Her yöreden türküler seslendirmeye çalışıyoruz. Bazen dilimiz dönüyor, bazen dönmüyor ama
0: evet,
1: en azından o tadı vermeye çalışıyoruz efendim. Türkiye'ye devam ediyor. Reyhan Ediş'in o güzel sesinden dinliyoruz efendim.
0: Evet, bu dağlarda bağ olmaz diyoruz. İlk önce ardından Eklemedir Koca Konak.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili Reyhan Ediş, hiçbir yöre fark etmiyor yani, hangi yöreyi söylersen.
2: Canım böyle, teşekkür ederim abicim.
1: Ağzından bal damlıyor.
2: Canım benim, sen güzel bakan birisin, o yüzden de güzel görürsün. Umarım dinleyicilerimiz de beğenmiştir. Tabii şimdi çok güzel bir bölüm daha var. Senin seslendireceğin abicim.
1: Ha evet.
2: Evet.
1: Bu arada...
2: Zaman da daralıyor sanki değil
1: mi? Tabii ki her hafta hani söylüyoruz ve evet, söylemekten de bıkmıyoruz efendim. Sevgili orkestramız, iyi ki varlar.
2: Evet kesinlikle öyle.
1: Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çünkü onlarla birlikte insanın türkü söylemesi geliyor.
2: Evet kesinlikle öyle.
1: Evet ben şimdi çok eski türkülerden, şu dünyada üç şey vardır sevilir. Biri ana, biri baba, bir de yar var tabii ki. O türkü hemen arkasından da dere kenarından geçtim. Ben bu derde nereden düştüm Reyhancığım?
2: Bilmem abi, şimdi görelim bakalım.
1: Evet.
2: Buyurunuz.

0: Ağzına gönlüne sağlık abicim. Canım benim, ne güzel çaldı dostlarımız. Sen ne güzel okudun.
1: Evet Gökhan'cığım, sen o uzun havayı açarsan
0: ben de okurum diyorsun.
1: Yürerim Sivas'a. Buradan evet dayıma da Allah'tan rahmet diliyorum. İyi de içeğine direkt dedim Gürcüm, ben ölem. Ne dayanamadım söyledim efendim.
0: Ağzına sağlık abim benim.
1: Reyhan'cığım, programın sonuna doğru geliyoruz herhalde değil mi?
0: Evet evet. Yani az kaldı. Ne ama iki kaldı? iki tane Erzurum türküsü okuyacağız. Biraz Erzurum zamanımız var tabii. Evet yani halay seslendirmeye çok çalışacağız güzel efendim. Biraz konuşalım istersen.
1: Konuşalım efendim, buyurun.
0: Bu aralar ne yapıyorsun?
1: Sorun
0: abi
1: istediğinizi.
0: Bu aralar Türkiye programımız var. Yurttan Sesler devam etmekte. Sanırım evet, herhalde Temmuz ayı böyle kapanacak. Ağustos ayında var mı planların? Türkiye devam mı?
1: Yani Türkiye zaten hiç dur yani.
0: Senin olduğun günler
1: tabii. Bizim değişebiliyor. Tabii ki yaz tatil dönemi. Bu arada insanlar sevdiklerine, ailelerine gitmek istiyorlar, tatil yapmak
0: evet,
1: istiyorlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla günlerimiz değişebiliyor ama Türkiye'de her zaman olduğu gibi Salı, Çarşamba ve Cuma akşamları
0: devam ediyor.
1: Bütün
0: bu durumda senelik izimizi almıyoruz. Türkiye programımız devam ediyor değil mi abicim?
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet, pazartesi, çarşamba, cuma Ankara Radyosu'ndan yayın yapılıyor. Diğer günler İzmir ve İstanbul radyolarından da yayınlar yapmakta Türkiye'de.
1: Biz Ankara olarak yani ben Ankara'yı söyledim. Evet. Ankara radyosu olarak biz pazartesi yok.
0: Pazartesi
1: Salı var.
0: Değildi abicim,
1: çarşamba
0: Salı
1: var, perşembe yok, cuma var.
0: Öyle mi? Peki. Şimdi Raci Alkır'dan alınan bir Erzurum türküsü seslendireceğim ben. Hemen sonrasında da Hulusi Seven'den. Abicim bir kapanış konuşmasını senden rica edelim. Ben mikrofona doğru giderken.
1: Efendim tabii ki malum yaz günü, havalar çok sıcak, aşırı güneşli. Lütfen gün içerisinde dışarıda olacaksanız bol bol sıvınızı tüketin. Mümkün olduğu kadar güneşli yerlerden kaçının, gölgelerde olun efendim. Özellikle yaşlılarımız, onlar daha da dikkatli olsunlar. Efendim biz Türkiye olarak bütün Türk severlere sağlık diliyoruz. Huzurlu günler diliyoruz. Türkiye ile kalın efendim. Reyhan Ediş'in o güzel sesinden iki güzel türkü ve ondan sonra da kapanışımızı yapacağız.

Evet, bugün bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli Fatih Koçer, ritim saz Cemal Özkısıltaş, klasik gitar Ömer Giray Akçay, bas gitar Özgün Eroğlu. Yapım ve yayın ekibinde ise sevgili Mehmet Ağa Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergün ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Efendim çok teşekkür ediyoruz Türkiye evinde kaldığınız için. Kalın sağlıcakla, hepinize iyi akşamlar diliyoruz.

Merhaba efendim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. TRT İstanbul Radyosu için hazırlanan Bir Çift Söz programında sizlerle beraberiz. Bütün dinleyenlerimizi hürmetle, muhabbetle selamlarız. Bir Çift Söz programının yapımcısı Elif Engin, teknik yönetmeni İsmail Kesici, bendeniz de programı hazırlayan sunan Ali Bektaş. Efendim yarım saat boyunca türkülerimizin arka planlarına, repertuvar ve derleme kayıtlarına, Türkçemiz, Türkçe şiir açısından değerlerine, yani daha doğrusu bize ne ifade ettiklerine, dilimiz döndüğünce, aklımız erdiğince, gönlümüz el verdiğince bakmaya çalışacağız. Sevgili dinleyenler, bu hafta Bir Çift Söz programına Denizli Acıpayam'dan, kaynak kişi İbrahim Usta'dan, Talip Özkan ustamızın derlediği ve Mustafa Hoşsu ile birlikte notaya aldığı bir türküyle başlayacağız. Al yazmamı düreyim, aç kapıyı gireyim, uyu uyan sar beni, yar olduğun bileyim.

Efendim Yurttan Sesler Kadınlar Korosu'ndan dinledik bu Denizli Acıpayam türküsünü. Sözlerinden anladığımız kadarıyla da hanımların ağzından, dilinden yakılmış bir türkü olsa gerek diye düşünüyorum. Bakınız türkünün son kısmında geçen köprünün altı geriz, üstünden geçiveriz, zalim baban vermezse dağlara kaçıveriz. İbarelerindeki geriz ifadesi su yolu, kuyu ve çeşme anlamına gelir. Bu bir ağır zeybek, Denizli yöresindeki çeşitli düğünlerde, şenliklerde oynanan ağır zeybeklere eşlik eden türkülerden biri. Bir de Muğla Ortaca'ya ait bir eser var. O da hemen hemen benzer sözler içerir. Naci Önal tarafından derlenmiştir diyelim. Hemen Erzincan'a gidelim. Beyhan Kaslı Hanım'ın sesine kulak verelim. Allah rahmet etsin Ali Ekber Çiçek ustamızdan, TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği, Ahmet Turan Şan'ın notaya aldığı bir türkü dinleyeceğiz. Ali Ekber Çiçek ustanın kendine has, kendi ritmi içinde okuduğu şekliyle Beyhan Hanım bize bu türküyü okuyacak. Bir de aynı sözlerle Ali İzzet Savaş'ın Sivas Şarkışla'dan, Şarkışla'ya ait olarak kaynak kişilik ettiği başka bir eser daha var. Kırma gönül şişesini, yapan bulunmaz bulunmaz, yıkma hakkın binasını, ölen bulunmaz bulunmaz.

Beyhan Kaslı Hanım'ın sesinden dinledik bu türküyü. Cihat Kutlay'a kulak vereceğiz. Kahramanmaraş Elbistan'dan, kaynak kişi Bekir Büke'den, Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği ve notaya aldığı bir türküyle devam edeceğiz. Büyük ihtimal bu türkü de hanımların yaktığı ağıtlardan, türkülerden biridir diye düşünüyorum. Havada kar sesi var, başında mor fesi var. Açın bakın şu konağı, içinde yar sesi var. Duran Boz'un hazırladığı Kahramanmaraş Türküleri ve Oyun Havaları adlı eserde de bu sözler bir çobanın ağıdı olarak geçiyor.

Cihat Kutlay'ın sesinden dinlediğimiz bu Kahramanmaraş türküsünde anlatılan bir hikaye var. Açık kaynaklarda bu hikaye yer almakta sevgili dinleyenler. Bir köylü kızının bir çobana aşkını ve bu aşk sonucunda yaşadıkları büyük acıyı anlatıyor. Devam edelim efendim. Hayal Hasan'ıma kulak vereceğiz. Malatya Arguvan'dan, Minayik Köyü'nden. Kaynak kişi Hasan Hüseyin Orhan'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği ve notaya aldığı bir esere kulak vereceğiz. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin? Ötme garip garip, sinemi deldin.

Efendim, Hayal Has Hanım'ın sesinden dinlediğimiz bu türküde duyduğumuz sözler Pir Sultan Abdal'ın sözleridir. Her ne kadar türkünün içinde duymasak da daha sonraki çalışmalarda bu ortaya konuldu. Son bölümdeyiz şimdi. Bir Çift Söz programının bu haftaki türkülerinden sonuncusunu dinleyeceğiz. Muzaffer Ertürk ustamıza kulak vereceğiz. Şanlıurfa'dan Seyfettin Sucu'dan alınmış sözleri itibariyle bir ağıt. Bazı kaynaklarda bu türkü için kaynak kişi olarak Mehmet Nacak da gösteriliyor. Yaramsızlar ağrır başım, yastığa damlar gözyaşım, tabutumu kaldırmayın altında yok bir kardeşim. Bu hafta Bir Çift Söz programında yine birlikte türkülerimize baktık. Repertuvar kayıtlarına, derleme fişlerine göz attık. Türkçemiz açısından bize ne anlattıkları üzerinde durmaya çalıştık. Mutlaka dilimiz sürçmüştür, hata etmişizdir. Hatalarımızın bağışlanmasını istirham ederiz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle kalın.

uzaktan size selam, size selam getirmişem. Lanet ehli yanaklardan bal süzüler.

0: Sazın sözle buluştuğu, türkülerin dile geldiği Aşıklarımız programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Kan Bernar, tonmeisterimiz Mutlu İç Yılmaz, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe. TRT Türkü'de yeniden sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bu akşamki türkülerin dili olacak konuğumuz İsmet Kaygısız Şarkışla Sivas'tan. Sevgili İsmet Kaygısız, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsın? Saygılar sunuyorum hepinize.
0: Nasılsın? İyi misin?
1: Sizleri gördüğümüzde daha iyi oluyoruz. Türküler söylediğimizde daha mutlu oluyoruz. Daha yürekten insanlarımıza güzel gözle bakmaya başlıyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz dinleyicilerimize? Sonra çalalım söyleyelim.
1: Tabii ki ben 1960 Sivas Şarkışla Emlekiyük köyde doğdum. İlkokul köyümde ve ortaokulda Ortaköy'de bitirdim. Daha sonra da Ankara'ya geldim. Ankara'dan sonra da yurt dışı şeyimiz oldu. 2 sene 3 sene de Almanya'da ikamet ettim. Sonra geldim burada bir kamu kuruluşunda 38 sene çalıştım. Şu anda da emekli oldum.
0: Hayırlı olsun diyelim.
1: Teşekkür ediyorum. Ve türkülere, türkü dinlemeye, türkü söylemeye, türkü çalmaya devam etmeye çalışıyorum.
0: Yolunuz açık olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Bize ne söyleyeceksiniz?
1: Tabii ki öncelikle hasretle ilgili, eski günlerimizle ilgili birbirine bağlı iki tane türkü söylemek istiyorum.
0: Tabii olur. Tamam. Buyurun. Size ait değil mi bu türküler?
1: Evet. Tüm söylediğim türküler bana aittir.
0: Peki, inşallah. Buyurun dinliyoruz.

0: Eline diline sağlık sevgili İsmet Kaygısız. İki tane güzel türkü arka arkaya söyledin, sağ olasın.
1: Teşekkür olasın. Ediyorum.
0: Sevgili Kaygısız, şarkışta deyince aklıma Aşık Veysel geliyor, Agah geliyor, Devrani geliyor, evet. Azizet geliyor. Daha sayamadığım isimleri, ozanların böyle kaynadığı, her evet. köyden birkaç ozanın evet. olduğu yer. Bu kültüre girmeye nasıl karar verdin? Kimler etkiledi seni? Biraz onlardan bahseder misin?
1: Tabii ki bizim yöremiz Emlek yöresi, aşıkların kaynadığı, aşıkların bolca türküler söyleyip şiirler yazdığı bir yöredir. Ben de onların yöresinde yaşadığım için tabii küçük yaştan beri türkü dinleyip türkü çalan büyüklerimin yanında kalarak türkülere gönül verdim. 12 yaşında saz çalmaya, türkü söylemeye benim rahmetli dedem, annemin dedesi Kul Sabri'dir tabii ki. Onun da
0: şiirleri var.
1: Evet, onların da şiirleri var. Annem de şiir yazardı ve bu çizgiden devam edip geliyoruz şimdilik. Kendi yöremizde Devrani, Aşık Devrani, Alizet Özkan, değerli Aşık Veysel, bunların türküleriyle büyüdüm zaten. Yatıp kalkıp bunların türküleriyle ağladım. Onun için saza gönül verdik, türküye gönül verdik. Böyle de devam ediyoruz.
0: Eyvallah, efendim. Sağ olasın. Yolun açık olsun diyelim. Gayet de güzel ediyorsun. Türkü daha dinleyelim mi senden? Bize ne söyleyeceksin tabii. Sevgili Kaygısız?
1: Yine böyle bir hasret türküsü söylemeye çalışayım.
0: Gene size ait değil mi?
1: Evet, hepsi bana ait.

0: Ağzına sağlık, nefesine sağlık İsmet Kaygısız. Teşekkür ederiz, güzel bir eserdi. Bu güzel eserleri bir kitap haline getirmeyi düşündün mü ya da albümlere okudun mu böyle onlardan mı?
1: Evet, benim iki tane bir demo bir de normal albümüm var. Türkülerimin hepsi bana ait zaten. 150 tane de yazmış olduğum şeyler. Onları henüz bir kitap şekline döndürmedim. İleride inşallah onu
0: olacak
1: yapacağız.
0: Diyorsun. O da olur evet. İnşallah.
1: Gün geçtikçe çoğalıyor. Dertlerimizi, gördüklerimizi, hayal ettiklerimizi, onların hepsini deftere, sayfalara dizmeye çalışmaya
0: çalışıyoruz. Kaleminiz güçlü olsun diyelim. Bir türkü daha dinleyelim mi sevgili İsmet Kaygısız? Bize ne söyleyeceksin? Hangi türküyü söyleyeceksin?
1: Evet, senin gideceğin belliydi zaten diye bir türküm var.
0: Gene İsmet Kaygısız'a ait.
1: Aynen.
0: Buyurun.

0: Yüreğine sağlık, ağzına sağlık sevgili İsmet Kaygısız. Hoş güzel ederim. Bir türküydü. Senin gideceğin belliydi zaten. Evet. Yani kafasına koymuşsa gidecektir.
1: Evet, evet, evet. Evet.
0: Sevgili İsmet Kaygısız, ozanlık geleneğinde usta çırak ilişkisi var. Bilmiyorum çırak yetiştiriyor musun ama saz öğrenen, bu kültüre heves eden gençlere bir abileri olarak, bir usta olarak neler tavsiye edersin? Kısaca onlardan bize bahset.
1: Tabii ki.
0: Anne babalar çocuklarını ona göre yönlendirsinler diye soruyorum.
1: Evet. Ben her gittiğim yerde zaten türkülerin ne kadar insanlara değer verdiği, ne kadar insanların özünü, gidişatını, hayatını anlattığını anlatmaya çalışıyorum. Ve birkaç tane evet arkadaşımız var küçük, onlar bizlerden feyiz alarak onlar da başladılar türkülerime.
0: Çok güzel.
1: Benim iki tane albümüm var. Mesam üyesiyim, Ozan Der üyesiyim. Nerede bir saz türkü söyleyen olursa kulağım hemen ondan taraf oluyor. Gurur duyuyorum türkü söyleyen gençlerle ve inanıyorum ve ümit ediyorum ki bizleri yalnız bırakmayacaklar. Bizlerin arkasında devam edip gelecekler.
0: Bu kültür yaşayacaktır.
1: Yaşayacak, diyorsun. Evet.
0: Bir türkü daha dinleyelim İsmet Kaygısız. Ne söyleyeceksin bize?
1: Sormayın sormayın bana diye bir türkü söyleyeyim.
0: Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına sağlık sevgili Kaygısız. Şaşırmış bu yolu diyor. Evet. Sen yolu şaşırmışken bir türkü daha söyle bize o zaman. Ne söyleyeceksin sevgili Kaygısız?
2: Bu da annemden, Kuş Sabri'nin torunundan bir türkü söylemek istiyorum.
1: Çok da güzel olur. Ne ismi?
2: Yarsız arz ayrıca can mı veririm? Ben canımı vermem yar gelmeyince. Oo.

0: Ağzına sağlık, İsmet Kaygısız Gülkız annemiz değil mi?
1: Evet efendim.
0: Yaşıyor mu?
1: Maalesef.
0: Rahmetli oldu. Olmuş, rahmet diliyorum. Güzel de bir eser olmuş ama sen onu okuyunca o yaşıyor yani, duymuştur.
1: Evet, şöyle bir şey var. Bizim yörede bir cenazede bir şeyde annemi çağırırlar, ağıt yakardı. Öyle bir sesi
0: evet,
1: vardı.
0: Güzel sesiyle. Tabii armut dibine düşermiş. Evet İsmet Kaygısız, davetimizi kırmayıp geldin. Sağ olasın, var olasın. Programımız da bitti. Teşekkür ediyoruz bize. Katkı sundun, türkülerini seslendirdin. Son mesajını da alalım, kapatalım.
1: Ben teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Emeği geçen tüm Ankara Radyosu dostlarımıza, emek veren emekçi kardeşlerimize, hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sizlere çok çok teşekkür ederim, var olasınız.
0: Biz teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Arasmalık diyor efendim, hoşça kalın.
2: Aşıklarımız.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Bazen söylenmemiş bir çift söz, bazen de gözlerden süzülen gizli bir yaştır insanı turnaların kanadına bağlayan. İşte bu yüzden sazın teli her titrediğinde sılaya uzanır hasretle yananlar. Biz de bu gece zamanı ezgilerle demleyip ruhun üzerindeki tüm gölgeleri birer birer dağıtmak niyetindeyiz. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Ali Ekber Çiçek'e ait Erzincan türküsüyle Gürsoy Babaoğlu sizlerle. Nasıl yar diyeyim ben böyle yara,

Yavuz Top'un İhsan Öztürk'ten derlediği Sivas türküsünü Yıldırım Budak'tan dinliyoruz. Gam elinden benim zülfü siyahım, peyken değdi, sinem yaralandı.

Sabahat Akkiraz'ın Aşık Özlemi'den derledi Amasya türküsünü Hediye Hüseyin Ağoğlu söylüyor. Bugün benim efkarım var, zarım var.

Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsünü Çimenli Ter söylüyor. Gönül dağı yağmur boran olunca akar can özümden sel gizli gizli.

Gece İzgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye Evi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu güzel özel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları ben Reyhan Ediş.
1: Ve ben Zafer Albayrak, yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız efendim. Ve muhteşem orkestramız yine bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli de Fatih Koçer.
0: Ritim sazımızda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Özgün Eroğlu.
1: Efendim hoş geldiniz.
0: Bir de yapım ve yayın ekibimiz var değil mi abicim? Çok kıymetli.
1: Onlar da hoş geldi.
0: Evet. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tomaisterimiz Enver Ergün, stüdyo teknik görevlimiz ise Osman Ateş. Biz bugün programımıza sevgili dinleyenlerimiz büyük bir enerjiyle başladık. O yüzden söylediğimiz her şeyi biraz kekeleyerek söyledik, kusura bakmayın. Bugün birbirinden güzel türküler hazırladık tabii sizler için. İlk türkümüzü Zafer Albayrak abim seslendirecek.
1: Nereye gidiyorum biliyor musun?
0: Nereye?
1: Nereye gideceğim? Malatya'dan başka nereye gidebilir?
0: Öyle mi diyorsun? Bir de Sivas
1: Malatya
0: vardı tabii.
1: Malatya Arguvan. Evet. Mustafa Başaran'dan çok güzel bir türkü. Beni tamam. Ağlatırsan yolunu ağlat. Beni negah yere ağlatma yer yer diyeceğiz. Hemen arkasından da Erzincan aşık Davut Sulari. Yar senin derdinden derbeder oldum. Derdi derunumu da sor sonra git. Güzel iki tane türkü. Evet, bütün Malatyalı ve Erzincanlılara ve ayrıca tüm türkü sevenlere gelsin.
0: Evet, bekliyoruz. Buyurunuz efendim.

0: Allah Allah, helal olsun abicim, ağzına yüreğine gönlüne sağlık. Kıymetli saz sanatçılarımızın da öyle.
1: Efendim teşekkür ederim.
0: Coşturdun abi. Sevgili böyle Leyhan'cığım. Özel duygusal bir eseri, duygu dolu bir eserde coşturdun. Yüreğimizi coşturdun, gönlümüzü coşturdun. Var olasın.
1: İnşallah bizi dinleyenlere de bu duygumuz geçmiştir. Onlar da böyle düşünüyordur diyorum.
0: Reyhan, kesinlikle öyle.
1: Aslında biz bunu böyle bizim bir görevimizmiş gibi geliyoruz. İşte salı, çarşamba, cuma günleri.
0: Evet.
1: Türkiye'ye bir saat türkülerimizi söylüyoruz, gidiyoruz. Ama bu Türk evinin önemini ben ne zaman anladım biliyor musun? İşte bundan iki hafta önce babamların yanına Didim'e tatile gidiyordum. Böyleydi. Uzun yolda da radyolar birçok kanal çekmiyor. Ama en güzel çeken
0: TRT
1: tabii
0: Türkü.
1: Ki, tabii TRT ki. TRT Türkü.

0: anlamadım. Öyle hemen mi? Arkasından baktım tekrarı var. Ya onu diyeceğim. Şu anda mesela radyosunu yeni açanlar belki kaçırdık. Acaba ne söylediler diyenler varsa efendim gece yarısından sonra bu programın bir tekrarı yayınlanıyor. Yollar uzun efendim, türkülerle kalın diyoruz ve Reyhan Ediş'in o güzel sesinden ne dinleyeceğiz efendim?
1: Şimdi hep Malatya Sivas deyip duruyorsun değil mi abicim?
0: Evet.
1: Ben de bugün hazırlıklı geldim.
0: Sen dedim Erzurum ki, mu?
1: Erzurum getireceğim dedim. Efendim ben bugün 4 tane Erzurum getirdim. İlk ikisini şimdi okuyacağım.
0: Ne de güzel söylersin şimdi.
1: Canım abim benim, ama benim senden bir ricam var.
0: Tabii ki.
1: Mümkünse ilk okuyacağım türkü Erzurum'dan, Tutam Yar Elinden. Çok sevdiğim, çok duygulandığım ve başkalarından da dinlemeyi sevdiğimiz eserlerden bir tanesidir. Ben çaya indim. Çay Karadaşlar adlı bir deme çevirme örneği olarak sunabiliriz bu eseri. Bir Erzurum türküsü. Bunu da diyorum ki ağır halay şeklinde şöyle birlikte okuyabilir miyiz? İster misin bunu?
0: Seve seve tabii ki.
1: O zaman birazdan ilk türküden sonra seni davet ediyorum. Buyurunuz efendim.
0: Efendim Reyhan Edis söylüyor.

0: TRT Türkü.
1: Evet, ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık Reyhancığım.
2: Abicim teşekkür çok ediyorum. Senin de türkü. Sesine sağlık. Kıymetli sazlarımızın da öyle, saz sanatçılarımızın da.
1: Orkestramız, ne güzel bir varlar.
2: Anımız oldu değil mi?
1: Evet.
2: Ben bunda... gördüm orada Gökhan, sen de okuyordun orada.
1: Aslında bundan sonra evet, Gökhan'a da bir mikrofon istiyoruz efendim. Evet. Vokalleri güçlü. Evet, evet Türkiye'ye devam ediyor ve ben bir Karadeniz'e doğru gideyim diyorum Reyhancığım.
2: Abi bu iki oldu.
1: Rahmetli, evet, Kazım Koyuncu rahmetli anıyoruz.
2: Tebrikler.
1: Koyverdun gittin beni ve hemen arkasından da Giresun'a gidelim Göreli. Ömer Akpınar'dan alınan bir türkü. Çavuşlu diye düştüm, yollara düştüm.
2: Hadi bakalım, dinliyoruz efendim sizleri.

0: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık abicim. Bayağı keyif aldın. Eminim dinleyenlerimiz de öyle
1: ben
0: oldu.
1: Ben Karadeniz Türklerini çok seviyorum zaten.
0: Öyle mi abicim?
1: Yani hissediyorum.
0: Yüreğine sağlık, çok güzel oldu. Hatta bizim bugünkü repertuarımız için de çok keyifli oldu açıkçası. Şimdi biz ikimiz de Doğu Anadolu Türkleri seslendirdik.
1: Evet.
0: Hemen ardından sen bir Karadeniz yaptın. Ben bir Eskişehir ve Aydın'la da diğer bölgeyi kapatırım. Ne diyorsun? Oradaki dinleyenlerimiz de en azından mutlu olurlar diye düşünüyoruz. Hep Sivas, Erzurum, Malatya olmaz abicim.
1: İşte. Değil mi? Evet, aynen öyle. Yani Türkiye'nin bu güzel yanı da işte bu. Her yöreden Türkler seslendirmeye çalışıyoruz. Bazen dilimiz dönüyor, bazen dönmüyor ama evet, en azından o tadı vermeye çalışıyoruz efendim. Türkiye'ye devam ediyor. Reyhan, Ediş'in o güzel sesinden dinliyoruz efendim.
0: Evet, bu dağlarda bağ olmaz diyoruz. İlk önce, ardından Eklemedir Koca Konak.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili Reyhan Ediş, hiçbir yöre fark etmiyor yani, hangi yöreyi söylersen.
2: Canım böyle, teşekkür ederim abicim.
1: Ağzından bal damlıyor.
2: Canım benim, sen güzel bakan birisin, o yüzden de güzel görürsün. Umarım dinleyicilerimiz de beğenmiştir. Tabii şimdi çok güzel bir bölüm daha var senin seslendireceğin abicim.
1: Evet.
2: Evet.
1: Ve bu arada...
2: Zaman da daralıyor sanki
1: tabii
2: değil
1: ki,
2: mi?
1: Her hafta hani söylüyoruz ve evet, söylemekten de bıkmıyoruz efendim. Sevgili orkestramız, iyi ki varlar.
2: Evet, kesinlikle öyle.
1: Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

0: Çünkü onlarla birlikte insanın türkü söylemesi geliyor.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Evet, ben şimdi çok eski türkülerden, şu dünyada üç şey vardır sevilir. Biri ana, biri
1: Bir
0: baba,
1: baba.
0: bir de...

0: Ağzına gönlüne sağlık abicim. Canım benim, ne güzel çaldı dostlarımız. Sen ne güzel okudun.
1: Evet Gökhan'cığım, sen o uzun havayı açarsan
0: ben de okurum diyorsun.
1: Girerim Sivas'a. Buradan evet dayıma da Allah'tan rahmet diliyorum. İyi de içeğine direkt dedim Gürcüm, ben ölem. Ne dayanamadım söyledim efendim.
0: Ağzına sağlık abim benim.
1: Reyhan'cığım, programın sonuna doğru geliyoruz herhalde değil mi?
0: Evet evet, yani az kaldı. Ne ama iki kaldı? Tane Erzurum türküsü okuyacağız. Biraz Erzurum zamanımız var tabii. Evet yani halay seslendirmeye çok çalışacağız güzel efendim. Biraz konuşalım istersen.
1: Konuşalım efendim, buyurun.
0: Bu aralar ne yapıyorsun?
1: Sorun
0: abi
1: istediğinizi.
0: Bu aralar Türkiye programımız var. Yurttan Sesler devam etmekte. Sanırım evet herhalde Temmuz ayı böyle kapanacak. Ağustos ayında var mı planların? Türkiye'vi devam mı?
1: Yani Türkiye'vi zaten hiç dur. Yani
0: senin olduğun
1: bitmiyor
0: günler.
1: Tabii. Bizim değişebiliyor. Tabii ki yaz tatil dönemi. Bu arada insanlar sevdiklerine, ailelerine gitmek istiyorlar, tatil yapmak
0: evet
1: istiyorlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla günlerimiz değişebiliyor ama Türkiye'vi her zaman olduğu gibi Salı, Çarşamba ve Cuma akşamları
0: devam ediyor.
1: Bütün
0: bu durumda senelik iznimizi almıyoruz. Türkiye'vi programımız devam ediyor değil mi abicim?
1: Evet kesinlikle.
0: Evet, şimdi Raci Alkır'dan alınan bir Erzurum türküsü seslendireceğim ben. Hemen sonrasında da Hulusi Seven'den. Abicim bir kapanış konuşmasını senden rica edelim. Ben mikrofona doğru giderken.
1: Efendim tabii ki malum yaz günü, havalar çok sıcak, aşırı güneşli. Lütfen gün içerisinde dışarıda olacaksanız bol bol sıvınızı tüketin. Mümkün olduğu kadar güneşli yerlerden kaçının, gölgelerde olun efendim. Özellikle yaşlılarımız, onlar daha da dikkatli olsunlar. Efendim biz Türkiye olarak bütün Türk severlere sağlık diliyoruz. Huzurlu günler diliyoruz. Türkiye'vi ile kalın efendim. Reyhan Ediş'in o güzel sesinden iki güzel türkü ve ondan sonra da kapanışımızı yapacağız.

Evet, bugün bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli Fatih Koçer, ritim saz Cemal Özkısıltaş, klasik gitar Ömer Giray Akçay, bas gitar Özgün Eroğlu. Yapım ve yayın ekibinde ise sevgili Mehmet Ağa Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergün ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Efendim çok teşekkür ediyoruz Türkiye evinde kaldığınız için. Kalın sağlıcakla. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.

0: benim türküm.
1: Ben Ömer Kaya, Eskişehirliyim. Bir Eskişehir türküsünü öncelikle eşim, çocuklarım ve biricik torunum Ömer Miraç'a armağan ediyorum.